ayrılık siyapetini ötküzüp, her ayda her millet yaşanganlarını birli tamak yeşki teklif kıldı. 2025 ile 9. ayda Ablet, Abdülüm rayon boyunca Milletler İttifaklığı Terakiyatı'ndaki nemunçi şahs bulup bahalandı. O, İttifaklık küş, bu yolda ızçıl mağmen dedi.

Hürmetli radio dinleyiciler, Yarqın ism sayfamızda memleket boyunca ilgari asosiy qatlam partiya tashkiloti, Şinjan Tianyun organik yezgilik çeklik şirketi partiya yajekisi to'g'risida so'zlab berimiz. Yettinchi ayning birinchi kuni Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida Şinjan Tianyun organik yezgilik çeklik şirketi partiya yajekisiga mamlakat bo'yicha ilgari asosiy qatlam partiya tashkiloti degan nom berildi. Bu sharaf Şinjanning suv mahsulotlari sohasidagi partiya qurilishining kasb taraqqiyotiga yetakchilik qilishiga

Qadrli qo'shnilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi ishtirokingizga atlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Bayram kunlaringiz ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Ben Riyasatçı Taniyar Mahmud, Dövəç Muharir, Səpər Məmdimən.

0: چون خوی مندختری. نوبتا یکن ناحیه سرکی توت یز بازار بلن هم کارلیشیب یت مامو یرگن زکازلق لاز تیردو. مو بشی حسولی تخمینن بر یرم توندن اشک توننگیچه. محصولات قمتی توت من یوندن بش من یونگیچه بولوادنو. هر گنی تخمینن 60 توندن 80 توننگیچه ین لازا پیشخلاب اساسقی گویجو، چونچین، خنن قطرلق جایلارغا سیتواتمز. Gumi nahiyasining Peshna yezisi Jay Tog'roq kentida o'stirilgan Mingju Mu Mian xonshusidan mol hosil ilindi. Bu sortliq xonshuning eti qizil, yeshil, selin moddasi mol, tatliq, yumshoq, yepishqoq bo'lib, shu joyning cho'lpon mahsuloti. Kent partiya yachikisining shujisi Jang Haytao muxbirga kentning bu yil tarqoq yerlarini biriktirib, inchiklashtirib, boshqurib, xonshu o'stirish ko'lami va husulini bultirqidan 30%dan ko'proq oshirganligini aytib mundaqdiri. Bu yil 500 mo yerga xonshu terg'an edik. Mo beshi husuli 2.5 tonna atrofida bo'lvatdi. 4 million yuan kirim qilishni mo'ljarladik. Tor va tor sirtidan iborat ikki xil setish shaklini qo'llanib, Janub Avia siyosiy aeroplanida xonshularimizni mamlakatning har qaysi joylariga sotdimiz.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kay xabar qildi. Tunugun 1500 tonna chigit liq qachilangan yuk poyezi Sanji vokzalidan yo'lga chiqib, Xunan Yoyang'a qarab yurib ketdi. Buning bilan Xinjiangdan Xunanga qatnaydigan yeziklik mahsulotlarini aylanma toshish liniyasida qatnash boshlandi. Bu yuk poyezga yangi tipdagi 40 ingliz chesi keladigan usti ochoq havo almashtiradigan yuk sanduqi ishlatilgan. Chigit va parcha materiallarni usti tarafdan qachilash mashg'ulotiga mos keladi. Bu yuk sanduqiga yuk qachilash unumini o'stirdi. Yuk sanduqiga havo almashtirish issiqlik tarqitish tizimi o'rnatilgan bo'lg'achqa sanduq ichidagi nam issiq havoni har vaqt ravonlashtirib, uzun yo'llik toshilgan mollarning qizib ketish, supti o'zgarish, xo'rab ketish qatorli qiyin masalalarni manbadan hal qila oladi. Xunan Yuantai ochliq ta'minlash zanjiri boshqurish cheklik shirkatining tijorat mas'uli Pang Pang mundaq dedi. Ilgiri shimolning ochliqini janubga toshishda 12 kundan 14 kungacha vaqt ketadi. Hozir faqat 6 kundan 7 kungacha vaqt ketadi. Chigit paxta tiripidak yangil parcha mollarni ustidan tez suratda sanduqqa qachilsak 15 minutdan 20 minutgacha qachilab bo'lg'ili bo'ladi. Uning ustiga bu sanduqqa havo almashtirish tizimi o'rnatilgachqa toshish jarayonida paxta qo'shimcha mahsulotlari dimiqib ko'kirib qolmaydi. Qorashmi tuvan. Chigit ochliq yog' pishiqlash chorva baxmachiligidagi muhim asosiy xom material. Xinjiang mamlakat bo'yicha a'lo sifatli paxta ishlab chiqaradigan asosli rayon bo'lish sifati bilan chigit qatorliq paxta qo'shimcha mahsulotlari boyligi mo'l, bozorni qoplash doirasi keng, transport ehtiyoji kuchlik. Xinjiangdagi temir yo'l tarmoqlari paxtani tez toshiydigan navbatchi poyezdning mukammallashib yurishish tajribasiga birlashtirib, paxta qo'shimcha mahsulotlarini toshish qurilmasini tengshashni sijil olg'a surib, paxtaning tuvan halqidagi mahsulotlarini tosh yo'lda toshishni temir yo'lda toshishga o'zgartirib, toshish kasbini zo'r kuch bilan kengaytirib, paxta qo'shimcha mahsulotlari temir yo'l ashyo obrot ta'minot zanjiridagi ojiz halqalarni to'liqlab, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirish orqali Xinjiang paxtasining butun kasb zanjirining qimmatini oshirishga turtki bo'ldi. Jongo temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Urumchi temir yo'l ashyo obroti markazi Sanji tijorat bo'limining direktori Farhatjon Salimovning axtidi. Temir yo'l maxsus poyezining toshish kuchi afzalligini to'liq joriy qildirib, butun poyez shaklida zakazlashgan toshishni yo'lga qo'yib, butun musofada gruplamay o'tir yo'lda oz almashtirib, yig'ilish va saqlash vaqtini zo'r darajada qisqartib, toshish vaqtini unumli qisqartib, toshish davriyligini muqimlashtirib, yeziklik qo'shimcha mahsulotlarining aylanishini texmi yuqori unumlik, texmi qulaylashtiramiz. Yerlikdagi yeziklik munosabatli korxonalarning ehtiyojiga dal joyda udilishib, o'zgicha yeziklik mahsulotlarining yuk sanduqi manbasi toshish kuchiga oldin kafolat qilib, vagonga qachilash unumini o'stirmiz.
0: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Xinjiangga nishonliq yordam berish iznorlari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri bir türkün münevver oqtıqçı, netçimin çakrımlıq tağ deryalardan halkı.

0: Ayadigan uchurni Rahmonjon opani mavatibdi, Zuhra xonim, Qaysar ayol, hammalarni uchurni topshirib oldik. Ko'p ko'p rahmat. İttifoq yo'li qo'shilishdi yo'llar ravon ekan. Ondan mavo aerodrom taraf qarab mangan chog'da g'arbiy aylanma ravon degan uchurni mavatibsiz, rahmat. Onda bo'lsa, ey uchurimiz, ovoz uchurimiz.
1: Yaxshimisiz?
0: Ha.
1: Yetkanın aldığı kerendanın aldığı kumlar bağlı yolları alanken.
0: Makul. Buldu. Rahmet.

0: Küllerim şan. Ravan taksi uçurunuz. Boldu makul, rahmet. İlki gelçimi küttüm ben her gün seni. Hoşun duyunu yumuş yorunda kuralda koşurca yaksımsız. Keçedin yamğur çiçek aran. Hazır hava soğuk. Kumbayında konak uruş işleri bilen aldıraş. Bir taraftan yereydeş bilen. Ya, buğday teriş işleri bilen başını ketti. Bir taraftan konaklarını uruva etmez de. Taz yöl çıkıda mı hem de o konak. Keçede yamğur yakkan bosa. Taz cın vesip. Vakti de setip çıkın. Vakti de kurtup bana. He. Pakız orasız. Gülşen Hanım uçurunuz tapşırıldık. Zühre Hanım sizden uçurunuz tapşırıldık. İsa Can uçurunuz yolla Niman'da feçet ey deyip yollap size. Bak da. Aldırsanız mı şu idarınız var siz İsa Can doktor. Hem de ak. Muhab surette bir hatalık dikkat kılıp yüzünüzü sel tutuyla kuran. Vallahi çoğun kaldı. Cuma. Şunda mı aldırıp mağdıkken siz? Habi dolu yollar avan kedi yavuşturun eli canavet tuttu. Andı yakışmışlar ya seçler. Bugün turpağımı almak istiyor. Yolun ahvalını bir de peygam bozsanız koşurcan. Bu yolun ahvalı yakışıkaya bayan programı kırıştın burun tahminen 5 minit burun. Bütün yollarını bırakır görüp çıktık. Yollar avan ked. Allah ayrı bir tosluk kalan ahval. Ha yok ki mesela Ürümçü'nün meyli Gulcu tarafı kimin işte olsun. Turpan Kumul tarafı kimin işte olsun. Ya Korul tarafı kimin işte olsun. Yollar hem misin avan kedi mi? Korulduğu yolu çöreyim ha, ihtipak yolu, karsu yolları, koş yolun işte maşallah köp, tosluş yok, hava şunda uç yok diye uçurun, izleyeceğine ver tuttu. Abdurim ki uçurunuz. Yaşım ses. Yaşım ses.
1: Azı konuşanın şu yolunu anlatara var, ben azı dostluğu yolu ben. Balçın yolu var, balçın yolu var, karabaylarını ölüyoruz, karakterime yolları
0: var. He, makul, buldu. Makul buldu, rahmet. Andı yine karsak işkimiz kon tonuş elağınla boğandın ki minin konukum ne sizge satay ilin o onda net yüz mu konuk akıdık onda kişi yok hazır başta lazımla ağız etancıma havşun diye yakanın avarayı şunda yakşaya bugün de püçürüyorlar siz boldu rahmet Ürümçüdü mü ma bugün ete işki gün hava uç oldu ki bugün o temperatür sakarsak 10'dün 21 celsiye grazıkça ete hava uçuk. Temperatura 11'den 25 Celsius'a biraz çıkacakmış da oldu ki buna. Hava yakışı. Ondan Kaşkan'ın havası kalırsa Kaşkan'da hava bulutluk temperatura 15'den 27 Celsius'a biraz çıkacak. Hoten'de bu hava bulutluk ya temperatura 15'den 27 Celsius'a biraz çıkacak. Muşundak ki buna. Ha, bu da hem de. Ondan yakışmışlar, riyasetçiler, memnu hazır, korulamam dedim. Yol ahval, yol ahval yakışı. Hatırca mansınız buldu cuma yol ahvali yakşı. Tosulup kalan ahvalla yok. Meninki. O Prao'nunki almış duruş kesbine salamet teşhirtiğe bir iş var. Bombası telefonluk kıvasınız buldu. Telefonluk kıvalı oldu 13.123 diye app detaylar kılık. Prao'nun yıllık teşhiriş almış duruş işlerini kıvalı buludu okuran. Peki şu salamet teşhirtiğe uğrun verip şu salamet teşhirtiğe kağızını almışsınız olmaydık. A kereklik materyal. Kaçıyor aşın tapşamışsınız. Pravını almış duruş kesmenin bir cegil olmayı demez mi? Bu musa öyde oturup kıvet gibi buldu. Öyden bir çıkmışsınız bulmaydı zaten. Aç takış. Hazır salamet teşhirtü daha uğurladın. Kaya uçukken taaaan emdi. Kaya işte doktor hanım. Siz hazır nerede uçur yolla avatsız? Uçur yolla avatka oranınızı bir desiniz. Kaç kadın mı aksadın mı? He. Digendek. Çağınçın otturu yolları yollar avan kedi gavçın. İli can evet. 6. kilimi bugün et digen seherde orundan turga okşaydı. Öydeki cabduklarını aldık Allah bağımı. Binşan, Karvat, Safa, Cugüy digendek. Şundaklarının ki telefon numarı bolsa evet pesanla bulduken. Nersile konemez cümü yeni Pakis. Deydo. Hem de 6. gelin. Lekin belki çık bulamaydı cuma. Hakkancı isil nesle olsun. Hem de danlık markalık. Bunda cın kuru var. Bunda olaydı aynı vakit. Falan pulga kalla yapas azırak pulga yaraydı. Bu olmuşsa şu. Krapulu çıkışmayı açtı. Allah'ım kim? 10 koydun, 25 koydun. 60-70 koydun. Açtı aldı cuma. Ama inek de koyayım. Abin şanlarınızı bir kağı verseniz ekti doğumunda. Hemdullah.
2: Dırıca kıptı. Hürmet. Hürmet. Hürmet.
0: Hürmet. Hemdullah. Yakşı mı?
2: Hürmet. Hürmet. Hürmet.
0: Bir olsun.
2: Hürmet. Bir yol oturum abi. Hatta eskin tuttu. Bankalı dünyanın aldı kendi.
0: He.
2: Hürmet. Hürmet.
0: Hürmet. Hürmet. Hürmet. Hürmet.
2: Hürmet.
0: Hürmet. Hürmet. Hürmet.

0: Yatırıcı oluyor kayıyor. Bağışlıyor mu? Her bayan mı yoruyor kızı? Bayan mı yoruyor kızı? Her bağda bir yollar var.
1: Boldu makul rahmet sizge rahmet. Anlaşılan ki uçarı karsak yaşımızla riyasetçiler. Benim ki bir sualım battı. Yokur sürettik taş yolda ciddi ahval bu kalıp maşında toktuşka. Doğru kege vakti de kandak toktalsak. Yokur süret taş yoldan ciddi ahval körlüge vakti de Abdumabul ne? Hem de Abdumabul'un meyeniş imkaniyeti bolsa aç ciddi ahval yolu arkalık en yakın birinci deydiğine yüzüge en yakın boğan şu elik Abdumabul toktuzgan. Mesela Fuçu değmez, ya komis arlıktın, yolun arlığı dik yaptı mobil toktup armalığa orun değmez. Ya omuz çıkış eğiz olsa tek yakışı, yokur sürat taş yoldan çıkıp gidiğe eğiz. Şu yerden çıkıyız, yokur sürat taş yoldan ayrılı işteydi. Ondan onu yötkeş imkaniyeti bombayı kayıp kayıp kalsa, hiç bomba digen çağda ama ciddi ahvalı takabül durduğa yol, yolunun kırıcı o, uyuyagi yötkeşteydi. Uyuyagim yötkeş imkaniyeti bombası, hem de Abdumabul ne? Şu kaçlı körülgen yakımız vaka boğa orunu koyup onun için Abdumabul'un ki Abdumabul'daki kişiler çokum Abdumabul'dan

0: يقبل ما دايس زون نص دقيقة نيم قصاص واش ندان نيم قصاص
1: Kaşka yolları ravan.
0: Kaşka yolları ravan. Ha.
1: Oşu daka yakışmaz.
0: Yakışı ya.
1: Ne mektepten koyup verdim. Apanla iş kımandım.
0: Apanla iş kımandım. He, buptu buptu. Yaparsan ha. Bana.
1: Kaşka yolları ravan.
0: Mekit Kaşka yolları ravan. Abdullah. Buldu buldu. Yakışı oynağım size. Apanızdan hizmeti tersel kımam. Cuma hemse. Örümçünün korluğumağa yol ahvalı kandıqaraq da deyip Yasıncan sorab. Yol ahvalı yakışı. Mansız buludu. Korulmağa yolun ahvalı yakışı mıcaz obdan.
2: O zile yol kavri, Ali Mali yolu.
0: Ali Mali.
2: Ayandan da yolu yoktan, peşke kata yolu yoktan karepmağın yollarımızın.
0: Bu oldu. Yusuf Pekam'dan bakım canı uçurularını anlap olduk. Hemsi yanlayla. Uçurcan, yakışı mı? Muşu koruldu ki şopurlağa deyip koysanız. Sel iştikerek maşineydi obdan buptu ki deyip. Ula iştik edemeydi o. Ula yüzünü nahi tutuvağın. Nahi muhabbuk surette. Aldırmaydı pek aldıra işi yok böyle yer. Sen hem de yanında bir ütüp arak, sol tarafta rek mamusunuz. Asteyde edem de onu amal yok. Günü kaldı, siz tek köne miydin, hazır hiç köne miydiniz mi böyle yer? Bekerek mamusunuz günü kaldı ses. Aldırmaydı bula. Atışının kuruluş yolları yollar avan. Deydi o Hüseyin Can. Yani hemen karsak. AI'da kandak maşına edigili buludu. Ya AI ya Uber Pro'da demek ki mi siz ben? AI'da kuvaptı mı cuma? Uber Pro ağa adam Uber Pro'da kandak maşına edigili buldu kalın bilmediniz mi? Uber Pro'da karan. Öyle ki çok uzun öyle ki yol uçtuğu Abduzla bak o. Ya şu Abduzla neydeyseniz. Hem de yük yaptı mobilleri kesek. Ha B1 Pro uçuydu kan. B2 Pro uçuydu kan neydeyseniz. Yani o aşkı için de yaptım mı o bir de edigil olmaydı acaba? Yani ben bu yük maşalları ne edigil olmaydı? Küçük tipti ki ma o. Otur küçük tipti ki ma o yük yaptım mı ne edigil oldu? 5-2 pravı için de yük yaptım mı bunları ne edigil oldu? Yakşı. Böyle
2: geçtiğini tut, kendisi yemişliğini tut, herhalde bir iki işle vermek gibi daha mı sıkıntı
0: ya? Ya bugün işlersen bula. Bugün bir kez işlemezsem ben ondan ki. Buldu ya.
2: Yaşım yaşım o çocuk.
0: Yaşı ya.
2: Yaşı yaşı.
0: Bir gün olsun Rahmet.
2: Ben Şüver Efendim. Bana gördüğünüz bir parçayı sanırken buldum. Yollara var.
0: Buldum makul. Benga ama. Benga ne edigil bombaydı. Muradel. Abir Pravla o ne edigil bombaydı. O prensiplik yük yaptığıma bulur ne diyemeysiz? Al beni laciye dese acep anlın diken ko bana normal yapma dep. Hem de açta deydi. Mavo. Al mılanın ki mesela şalüviti de kalır o sesip kağın. Ma zehmi yiyen. Digen dek çoğu mu da al mılanı? Ya kurt yiyen. Ma da al mılanı. Üz işçeri yanı zehmi lengen. Al mılanım da kaç yılga vakti de çıkır bitirdi ama bir yangı çoğu. Ya aşını lacise dep dep koy dem de aşı. Yerlik atalık o da. Ma lacilir mançilik çıkarttı bununki dep dep koydu.

0: Abdurrahit efendim, üççe üççe. Kağaların çıkamı dok peygelerini. Tayka.
1: Oturacak anda koğalımız yakşı mı ateş?
0: Yakşı, yakşı Tayka, yakşı. Yakşı.
1: İşler ki parantı.
0: İşler be.
1: Bol bize yol şöyle donçon koya şimdi yollar havan.
0: Donçon.
1: Şimdi hava bırkın soğasına diyemde ha.
0: Olcunun ki hava araya karsak, olcudu bugün hava bulutluk yani. Hazır gün çıkıp oldu mu? Temperatura 8'den 26 Celsius'a gradusca depto o. Yakşı o. Ma 10. ayınki 3. günü bugün. Mene ma karsak 10. ayın 3. günü olcuda 8'den 26 Celsius'a gradusca. Muştak ya mene. Temperatura 10'dan cuma. Lekin 10. ayının 3. günleri diken karaydan olsak bütün 20 netçe. Mene 6 aydı mı? 4'ten 17 Celsius'a gradusca. Muştak tosa. Ma turpanda 29 ga yuqori temperatura, tövün 18 ga. Moştaq tusa mana. Ul şehir, ili derya, koni körük, şimaldan janıbqa, janıbdan şimalğa yollar avan ke degen uchun Abdulmit efendi mevatipdi. Ya uşurjan qanday avallar edip yaxşı. Ürümçininki her qaysı yol bilekleri çu hazır avan ke qarağın dedi. Ha maqul rahmat. Abdugini jan. Eysa jan tek bir planımız mı?

0: Körüldün mu şu ayım gülünün uçuruya. Çavuyan yolları koş yolun üstü yollar avan dep evet tuttu. Buldu rahmet. Osmancan Çapçal. Osman Cekka. Yaşı mı ki?
1: Ben konuşuyorum. Gördüğün gibi bazı maliyet çapçalı çıkıp oldu ya. Ama o gün hava da çok. Şimdi de pakırat çıkıp oldu hava yakışı ya. Hava da çok.
0: Buldu makul. Nurtta yiyken, taykı.
2: Ya oturcan, yemletçilik ya, davetçilik ya. Diyem de, doğrusu geç kıldım mı hocam?
0: Yemletçilik, ben dedim ki, aka, ben ne çıkarttım siz gibi ama da, siz tonlusunuz buluverdi, hatırlayacağım tonluğa verin ha. O da kimsel kelin kaysanız buldu, 2 kat, 3 kat gediğin vaktiniz kekaldı. Dese, uzunuz unmaysız, o da sek, minik, mentik, yaş da. Ya tonluğa bassanız, 22 celsiye gradüstü mü? Laci almanı yem zavutu ötküzümüz. Kurutup, kakkılıp, mal çarılarının yemeği orlaştırdık ya kıran. Bizden yakın valla kıvatı doğmuş ticaretine. Şunu yollap koyantım da. Anda avası bulduk ya. Ma çıkırmetken, mandak çoğalık zekmi yiyken, mandak almalı avuk yapıp kalsa, ma şu Mustafa'nın dadısıyla alakalışanla. Anı kurutup, tezlikti kurutup, ma o mal çarılarının yemeği orlaştırıp, bir yerden gepken. Bulduk ya. Bulduk ya, bulduk ya. Benim o alakalış numarım bak ya 156-0998-26-01. Abda aşkı biz cuma acı balla dep koyun. Mıştan maktak etti dep. 156 o zaman sesip tükeydi dana onundan anı rast kakarlaştırıp onu kurtup kakılıp malçarılarının yemi karlaştırsa belki yakışı oluşu mümkün. Ya işte özler bildi 156-0998-26-01 diken numarla alakalış sana bulduk yani. Yakışmışlar 174, yakışı. O bu Sabre Prado'da kandak avtomobilini hediyeli buludu degen. O bir Prado o. O bir Prado cuma. O abir abir. Kökranlık pediosu bağ maşinini hediyeli buludu. Seyir kranlık pediosu bağ maşinini hediyeşke bombaydı. Dep cevap versek buludu. Buldu hem de yeğen maşinle alıp kıyıp kalsın. Onun hem numar taktısı bombağın deyken. Ölçemlik cevabını demişsek. Şu müjdak yap kıran. Ölçemlik cevabı bu işe dep edin. Abir prava dep soru de. Seyemez. Abir prava dep sorgan. Neç günün yakı bak. Yakay. Ondak emez. Şinfo. Karşı donlu koşu leniyed yollar avanke diye uçurun. Loo. Evet. Buldu. Andın Kaşkaden yolu uçuruyor. Taş korgan ben sütçününki oldudaki yollar avanke dep yollapsız. Sahip Cemal hanımı uçur yollapsız. Ya rahmet. Obdurimka.
3: Buyur getirdin hamile yol kayırı, şimdi göre göre heyhet ada yolu kızın, heyhet ada yolu kızın, bazen yollar evvel, havam şunda yakşı.
0: Oy aksudu ço, ma laci alım satıdık Allah bekçikti, dep mihman uçur yollaptı. Şu, uçur kem mi deyelikin, birinci isla yolucula bekti aldı dike kızıl çırakka, kelsem la seyrek çırak, yenip gitip, tohtap bulamay, ütüp getgen, söyretsel, tezrak idi. Ha onda o seyrek çırak da ötüp ses. Ha seyrek çırak da ötken bolsanız açıt. Seyrek çırak yanğan vaqtida elik toqtaydığan sızıq var qımda tüsü toqtay sızığı. O vaqtı seyrek çırakta toqta sızıqtın ütüp bolğan bolsanız o qızıl çıraqtan besip ötken bolmaydı. Davamlıq aldığınız qarap öt ketsiz. Ensirman Qurbanjan jıma. Andın avı onda sualdan da sormaq bügürdün de mındaq bolsa anda olamdı dep. Hemme yerde oqşaş o qatnaş qanuni memleket boyunca bir xil jıma. Nurali uçurunuz.
4: Salam, 174 Kaşkadın yolu soru. Aerodrom yolları mı koşulmuş para olan?
0: Makul. Buldu. Bana eğer de 5 milyon mukafat çıkıp kalsa bana eğer de oylap baksam ben 2 yılda kaşlap olduk ama o yüzden kaşlaşıyorsunuz bağlı. 2 günde kaşlap, 1 günde kaşlap tüketiydi Allah'ım ba. 1 günde kaşlap bitti hep anda herzup kaldığını var yani 5 milyon cümle bundan. Bunda alırım ba onu kaşlaş doğru kese. Mavo Fukangcı'dan diki maşına rımıt kıldığan ustamla işka

0: bo'libdi. Bugun ayolim bilan to'y qilganimizga. Ha, shu ayolingiz bilan to'y qilganingiz bo'ldi deb, ayolim bilan to'y qilganimizga 1 yil bo'lgan kunda deb. Ayolim bilan to'y qilganimizga 1 yil bo'lgan kunda nima bilsam bo'la, maslahat bering. Oddiyroq bo'lsinmi, nasib beradi. Ayolingizni bizga qaraganda siz obdan tushunsiz, qarang. Ha, shu nima bilsangiz xush bo'ldi. Shuni qarta bir ish tutmamsiz. Men o'qmaymi. O özünüzün ayalığı nima bilsangiz xush bo'ldiğini haqqdan so'ramsiz ma, özünüz bilan tepin o'ni. Yana is
1: qanda bo'pqalar deb o'zining orasidan ashaqqi sizdigandek yashab bir ko'rib qaytdim, men ko'nglim qilganimda dedi.
0: To'xtab turing, uchurimiz 5 edi. Tunugun bir ishni degan
1: tongda. Bormayotmisiz, bo'lsa juda yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Shuni oldida bir mashin jang-jang urilib ketib, buronqi nigohlarni ma'nosi qo'ysa, bir qurga qilgan tem. Mashinni qaytadan qarab chiqib ota. Bu oldidagi mashinni asli ma'lumot tushganman, o'rtadagi mashin boshqa bir ko'pga jang-jangni qaytadan diyoli qilgan. Mana bu 7200 ko'chilar degan mashin 2200 ko'chilar oldidagi mashinni o'zida
0: Ya üzü, ondan olsa üzüki üzünü açtık bıptı o, tekrar burun yetti bana çiz köpte, he, abdan bıptı o. Bıptı, şuna aşu, aparatını yakışık görüp, zahmını bekitke baktadım, soğur çirkitinin ki bekitpeğine hesap bu.
1: Anında bıptalar da kurdum orası.
0: He.
1: Aşakı, sizden de gerçek bir görüp kaydırdım, ben konumun kılgımın daha bir Ben de aşam bozdu gidenler, mıhtıydım da şu an.
0: Bopta, işiniz yaxshi bo'lsin.
1: Zat, bazı bir yerler, bekladi.
0: Şu.
1: Bu muğam da iki yılı maşını mantılıyor. Ağanın konu müzikliğinden mantılıyordu kanka. Çıkırıp olgan tekiyim digen bile kanda alıp kaldı. Kaysıdan kara çıkıp, ben park kes. Kutuldum üstüme ona için.
0: Yaxshi bo'pti.
1: Bottan da yetti.
0: Yaxshi bo'pti.
1: Hatırcam oldum aka.
0: Bopta, bopta. Erzimeydi o. Bopta. Bunda ishlarda shu qonun tartib bo'yicha ish qilsak, bo'ladi. O'zaro deyishib olgan gap emas, u bir tarafdan degan hisob bo'lmaydi. Shu voqea qanday bo'lgan bo'lsa, shu voqeani bekitadiganlar sug'urta xodimlari uni aniq belgilab berdi. Chunki ular deganda u haqning deganini anglamaydi, amaliy bir qarab bilan biladi ular. Dadam bilan qozon yig'ib devlaytdik biz o'shirjon. Qish yozning kunlari qo'yga beratdik. Umo yam shundaqmi do'stlar deb. Yama. Мында аклам, газыр чаккан деклам иш бу. Уну кой бекси казан йеген самырып мен кетмейди о. Лекин хош болду. Бүгүн түштөн кийин дам элишни башласаңыз 4 күн кандак, аштак я. Маамы шундай пайзе көрүндү казанлар деп ширели. Шу эмесмы? О сүпүрүп атмасаң болду чо бир нече көчүнө. Ашкан тикилер бир мәслетлешип, биздин маш көчүнүн ички тарпида мушу казанлар бек обдан түшүдү ма, дарахлами жек. Мушу ички көчүнү бир сүпөймөй турган болсак Amaliga yiroq yaqindan keldiganlarmi jiqgan. Ashlar bir rasmga tushib olgan bo'lsa deb mundaq o'ylamamsizlar deymanda. U rasm tushsin 5% chiqdi-ku u qozonlarning ustiga desab mundaq bekadim bekas spirit nim qilsa bu spirit deb. Ego.
1: Yaxshi mo'l ko'rgan shaqirdim, qozonlar xayrlik bo'lsin. Qator bilan kirib yo'llar asosiyatlari va kamatsiz manzirasini xayr bekrash istiqlol bo'ldi degan do'stimiz. Ulanbay. Ulanbay kirgansin ichki kirsa. Maç belaya istiqli buldum. Maşinasını toksik koyar, dervazin kırgen ki maşkaşın açlaş cihadı manfa ahırı
0: kıvarırken. Ya uyadık o obda istiqli oldu ki demmeden bu çöken sonu için kırvelip kata uyandı uçak batmalı yana. Yusufcan, çorunuz. Yusufcan u.
2: Ha, bari bekliyorum ama ben kendimi anlıyorum. Ay sizin o karakteriniz bu düşmeydi. Bunda o kazanların ısırımı da bana da karşılaştık düşmeydi o cüzdete.
0: Ya bana, ben mamayım ya. Ya başqılar onda lağman bəsi degan mən degan qaş qaş qaş qaş qaş qaş aldırıb bundaq məndən deyib. No ciddi bir işlər mən yatqandak. Bunda mən ulardak aldırmayım da qasıldap məngməyəm. A ay deyib qoyub bunu məndən deyib. Qazanların tip mə yaxınlıq. Xidmət qımısınız keçdi bolcaqın elib yoxdur. Üzəyir. Oştama. Uçurcan, Mavo, Ürümcü'nün yol haberi, tibbi daha şöyle aldıdaki yollar avanken ballan elip tünüge Ürümcü kevaldık.

0: Momo şada hizmet kılmamsız deyip kısak bulat diye açılmış. Mişeğe hizmet kılıp bekâb bulamayatımızmış. Ürümçüge sayahat kekerlerimi çıktı. Yıkıp çöylep lan. Ya mihmallarım da mı? Ya şiyi dodo şadı mı? Verip ne kısak bulut diye. Hem de kazanımı süpürgülü koymamsız. Onda kımalı ayak. Hem de heklerinde resim uçuvasın deyip kazan süpüritimiz biz. Süpüritimiz onu deyip. Uçup oylağı çürüke o çürük süpüritimiz deyip. Bu ne süpüritimiz deydi o. Ali Keremcan.
1: Amele ki o çocuğa
0: da kızın oğlu yapma. Şu o bence ben bayağı bir ne açtı öyleyim ben kazan ahlet emez tep. Yaşımızla 174 yaşım hazır. Yeğen maçını tor taksi kılıç için kaysi resmiyetle kilitli do. Hazır bu maçınızda onda A şirketle alakalı şuncu mu? A şirketle belgelep belgelep maşınları var. Şu maşınlarla mı alsanız 10 oldu. Özünüz bir maşınların birini setveleyip onu hem de tuvalet taksiye kılmazsanız kılamayacağız. Hem de yeniden birini setveleştim. Burun değişi yap mı? Aldı bile şirketle evlen çoğu. Kanda kanda şirketi de o deseniz. Onda olsa ya bizde bir teyye maşını var yan maşına. Mani elip bana bana bana resmiyet getirdi o depteydi. Hem maşının birini hep bulup bunu onu iki ben bir şirketle bağlayıp tuvalet taksiye kılmazsanız hazır kılamayacağız. Andın Abdurimka. Kağılıkta yolu çöre. Ma kağılık naye. Demi Zako yoldun köhyarga karap mağandığa yol bölgede yol 16 sebebiden maçlılar bir kadar köp. Bu yol bölgede mağanda dikkat kılıp meyanışını ümit kılmaya da alım cevap çöre yollap da. Beycan yolları koş yolun işte yollar avan ki. Tor taksi Rozcan'a uçuyor ya. Ve kıymet nez ipem son avu Toyha Türk'ünün tuncu yılı boğan anlıkçımız. Addirak nez ip birin. Bu mısa kiler yıl yeni kildi de ikinci yılı. Şu vakit kıyınlık kalsız. En addi nezlerden başlayan yeni Toyha vaktinizde addi nezlerden yaparsanız mı hoş oldu? Toy kılıp neçe yıl ötkendin ki onda addi. Onda nesnelerini yaparsanız beşeğiniz atırdı. Çünkü belki adli nesnelerini birin. Mende nesiyet de biliyor. Sizgi nesiyet kıptı cuma. Aksu'da yolu çıkıyor ama Şinhua yolları koşuyorlar işte yollar aman ki. Aksu'da havarayı yakışı. Kün pakırıp çıkarttı karanlar. Aksu'nun ki havarayı karsak ki ne? Aksu'da bugün hava bulutuk de. Evet tuttu bizi gibi. Bizim yağın çıkıyor. Temperatura 13'ten 25 Celsius'ya gradı sıkıca. Moştak kemine. Çiğtayşen. Yingbinglu yollar avan diye uçurunu Abdusalam can evet tuttu. Bul bul güya hanım sizden uçurunuzla uçur aldık köptün köp rahmet. Ağa bala ayalığa altın ip versin. Altın altın saatten birini ip soğuksa ayalına konu. Kanda koşup gidiğin yüz bildi. Kanda aktı boyun da kıymet nesinden ip vermeydi o. Bol diye. Tayka.
2: Koşur can koncuda yol uçurayım. Lanzı beşi yollarım var avan
0: ki. Lanzı beşi.
2: Koşur can Mevlüt İbrahim'in muzlu atanda.
0: Muzla atamda üzeye muzlaydığım bu kaldı ya, lakin muzluğunu çandırma yürüydü o. Açtak. Divigo.
3: Allah Allah, o şekilde yakışı mı?
0: Yakışı ya.
3: Radyo aldık, bağırlık tıkla yakışıdın lan mı?
0: Yakışı ya ulan.
3: Şunda Feyze mi ayırla?
0: Feyze ya.
3: Şunda ravan, şunda rako. Avan şunda noce.
0: Noce
3: ya. Acab koşakta mı geçler?
0: İşlep tam. He, Tayka.
2: Koşturcan Gozide yol uçuyor ya teşrif yollar ravam.
0: Makul Abdurim ki uçurmaz.
4: Kırıyız yetirip et Gozide yolu hayır et. Kuan don yolu yukarı paydan yolu yıkırsın. Hın faylı ka hın faylı. Kuan don yolu yıkırsın. Ruhince yolu yıkırsın. Bırakmadım yolları var.
0: He buldu. Mekite Emercan'ı uçuyor karsak. Könlünüzü pekat yerim kımman. Turmuşunun gimi, hizmetinin ihtiyacı emez mi? Men bu işlevatı men. Pul üçün tırşıvatımız o. Yeni işlevatamsız uçurcanım. O benim könlüm yerim emez. Bir kadın bir kadın bromdan yakışıklı vat kademle. Könlünüzün yerim kımanda teselli verip bir dikesiz o. O yüzünüz bir teselli kılığa ama teselli muhtaç emez ben. Bromda yakışıklı vatsam. Siz yine. Oho. Korlunun ki lenge yolları. Koş yolun işte yollar avağın diye avuçan iz cene vatıp da. Emse doğdu şahane. Mukapatın. Vay emdi bir vata ait ama ürümçü ki sayahat kege vaktıdı bir. O yancık onladım pul çıkırıp bir kaçlap bir dodo şalağı verip am ihmallarımla verip bunda bir ozrak pul kaçlap koyunlar mı bu ya a gulcuk bakan çaldı verirler başka mı kapat ne ozrak pul kaçlap koysanlar bulmam da ama ürümçünün ki ha ürümçük yap ektemsiz mi ha şu

0: qiziqarliq tuyuldi ekan, bir anlamoqqa sat turdi ekan. Iş qilib məsub qapdı deyib. Məsub qilib oq qoroq kelib naqş etib, ko'ngilni zar qilib u qizvalning yuzini tökib qopsiz juma. Ey. Bop demdi. Mən yaxşı görmə deyib başdaq naqşlan etə. Şu. Bicəri. Başdaq puşulunubdu da o, ha? Ey, bop da. Qana qız, onda işlər bop tur dedi. Bir vaqt qarsam deydi. Bütün derizini etib üstüdikilər. Aşının naqsını anlab, gipini anlab, həmiz oyun ködü. Bütün məldikilər aşının oyununu ködü deyib başda deydi. Onda olsa ilki oyun qoyğudak ilmi. Çin yürküdün, bunda çıxırıb durub, naqşı etib, köğünlü zarqı bitib kətdən ha o. O qız valı qançı xıcıl oğan da uyudikilərinin oldu da. Ey, bop da, əmdullah.
1: Bu cəhəmə, o, deyət türdükə, çoğun turaqdan, altı numurun, tıran numur tutsan, İnsan biri tutulağın dinleyen bir yıl içi de bir de tutak, ünlü başla, ünlü sınırsın bu dike.
0: Hey!
1: Altı numurdan yukur numur tutsa, anında çukur tutak, ünlü sınırsın bu dike.
0: Hey, aşına, o ilişip değil cuma aşına. O ilişip değil, gömür soru yüteyli boy, numur tatılsılam, üç saatten kem olmağa ibret dersin, telefonda okuyduk o. Olcunun kelgüsü bir neçkülük, avaraya karapaksınız, bombamda, beka oltağam den, yağmur yağamda, yağmamda. Yağmur yağsa bek yaxşı olar de, deyip olcalık yıksan. Oy siz maçta oylaydıgan bu kapsız de, ama ürümçüdeki de maçta oylayatımız azer. Tünügün mü degen şunda tırışmak de. Dekettim ben asmağın çıkıp, manda yağmaz deyip ögütü koygul taslı kaldım cuma benden şu iş kılıp. Yağma ütketti. Tünügün mü ürümçü de. Böyle yağam ikin de. Hele omdan tırışıp tutulup degen hele. Kapkar tutulup. Yeni yağma ütket var da. Neye gitip yeğvat edikin tan?
1: Yeğvat edikin tan? Yeğvat edikin
0: Andın.
1: Altı numar tarttan bir tepkin.
0: Oy normal deyip çıktı. Numarınız tuluk. Bunda olsa 3 saatin kembomuğa ibret dersine. Telefonunuzda okuncu mu? Cavgan 12-123 dike aptitalar kılık. Esencan Halık numarınız tuluk unupuptu. Dike 3 saatin kembomuğa ibret dersine telefon arkalık okup etmişsiniz bombaydı. Oğuzunuzdan çıkamıgan bile işçinizde oylaysız uçurcan. 7 gün tuluk aramağın bosam. Korlu bir çoğla bilen. 5-6 gün birge turalaydım de. Hazır şu etman sonuç üyeliklerle 3 gün he. Açtak bol diye şu mu bol demdi. Hizmet kımısak mı bombaydıgan tutsa. Şunda mı ya? Hotende mi etigende azırak yağmur yakkan. Yeni yağdı yağmur hotende. Hotende etigende azırak yağmur yakkan. Hazır kün digen şunda çıraylı pakırap çıkayıp hava digen beksap. Bek omdan cuma mı ne? Yağmur digen yeğip hotende. Hep de dişki kettim de he. Bu da. Meninki de iki numar dolgan çoğun pravam ba. Meninki ögün iş kımıdım, ögün iş kıldığan yeri çıkmaydı ken. Altı numar yokurkan bolsa ondan çıkmaydı ken. Bir soru bitip nümkılaydı cuma aşı ne? Rastla ha, tünügün aşı birli yığılvağın bolsa aşı bulutla yığı kitetti. Mem asmanı ne çıkettim, kardım, yağamı, yağamı dep. Pekat yağmıdı o bu ürümçüde, yağmur dep. Altıncı kilim şu an asma. Yüspiyan.
1: Kucağılan kocuğumağına yol uçuk mu da?
0: Kucağılan kocuğumağına yol uçuk. Ben yazının yakı iki katım sayıya çıktım. Hem de öğüzüge çıkaydı dursun can kapta vas babda. Ben yankı taraf yolla ravanken. Dep abdış tepenim uçur yolla siz. Altın kümüş yoldur koş yolun işte yolla ravanken diye uçur ne? Tor taksi veriyet hanım evet. Andı koruldu mu köp kök asman hava digen uçuk süzük aşındakken bak bak bak bak bak. Emdullah.
1: Musurcan şu insan degen hesap tutup kaldı ki altı numara yukurtulgan olsa onun çıkan insan belsini alıp üstadımın çıkan konu gelmez. Ben onu soru atken şeyden soracağım.
0: Soru atken ha meylemse. Makul buldu. Onda yine uçurlanı yığılsak. Yaxşı misler, riyasetçiler. Ma Ahmetcan mı? Biz mi işlevatımız? Mene cephalık. Dedi, şu an mesma ben ya. Çarçap gettim değil mi sen? Bir kadın.
1: Kod yezende xeridala yok. Maşıncak.
0: Kod yezende xeridala yok. Maşıncak. Maklı. Onda ma o. Golcü tarafı mağa yoldun kitabatımız. Yolla bek ravan. Hatırca mansanla buldu. Cuma yolla ravan. De püçür yollapsız maklı. Buldu. Rahmet. Qadirlik anlıq dostlar, programımızın Avtomobil Klubu faaliyetimizə namı qulaqdan qulağa yetkən, pulunuzu tejaydığan Molligir Abdullar qatnaşqan. Ondan isil təmin izdə şürüşlük faaliyetimizə bolsa, isil təmin izdə şürüşlük faaliyetimizə mə şu Ahmerwayt ulları, Ahmerwayt yox. Ahmerwaytın gürüş açısı işiltib atamsızlar, tamaqlarınla oxşab atam da. Bir ançım da gəxib qoyunlar. Amma şu məsələtlərini işiltib Bu mehmanlarımın tamığını işletip tamaklını belki okuştup mehmanlar üzülmeydiğen bu Kaşgari'deki mehmanlarım, Yerken'deki mehmanlarım, Ürümçü'deki mehmanlarımla katlaştı. Ondan Adıl Sol Sarayı'nın ki kıypaş odaldı ki Şiyu Dodo Şam'ı katlaştı. Şah yığınla olsa, Hogo yığınla olsa, Lazcı yığınla olsa, Belektürdükilerin yığınla olsa Kırsanla buldu. Okşaydı. Ondan o Pesil çirkti, Pesil Limon Yalpoz, Pəsilinin ram içimliklərini bazağa sağanca pəsil şirkət qatnaşdı. İğiz nasanlı oruyma ba, soğmaq sanlı maştaq mükafatla çıxırdı, bəkkatlı mükafatla çıxırdı.

0: Bu 8 kişilik emes o. 8 kişilikler yok cuma onunki. Aşu yüzü nen yaxşı görse, şu yerde oltursa yaxşı. Benim ayalım aldı da oturuşunu belki yaxşı gördü, aldı da oturdu. De. Sizce ayalınızdan aldı da oturuşurken de siz ya kendi otasıken de siz? Benim için kendi otakını yaxşı edip, bir sencam uçur yollap da. Yaxşı mısın her yer seçilir ama üsümlükler bahçesinden aldık yollamı, koş lineer yollar ravanken. Korlamanga yol mu? Ravanken ey! Ben 3 ton oldum, 3 oldum yollar ravandaydı. En kendiki orunda oltasa yakşı dep Hürriyet Hanım uçur yollaptı. Makul. O Adılcan.
1: Yaşım
0: Yakşı.
1: hayalini yeni daha o sağlıcı karanlık şey kankanın içen dur. Hayalim çokum yeni de bakın o sağlıcı
0: Siz açtak oltas mı? Mao Lopnur Ürümçi Lopnur Yokursa taşını koruldun Ürümçi manga yolunun akvalının haber ve gen bosanla deyip salam mı uçuruyorlar siz? Boldu hazır Karapakayla. Murat.
1: İyi yaşımı bürüge tuttu. Yol süre mağaz. Çiğdan yendim ma şarkayı taşkayan mı çıkıp ma gongu gördü ütü bazıma lodavan teşhiriş doldurmağından yolla aravan. Uçuracağına benim ayağımı aldı doldurum da tırı oldu. Aldırındıkta. Ben de valla küçük oğlan şey çeyim doldurum da çeyim doldurum da doldurum Çeyin doğru olduğu yaşanak mı gideyim abi bir hatırlık çayıttım abi zehrimi seçilmeydi.
0: Zihniniz.
1: Özcük yapıklıydı o bazı ayarlarım çok.
0: Siz bir hatırlık ne oylamadınız? Özünüzden tençliğini oyladınız siz. Ayalınızın bir hatırlığını oylayıp aç kendi otağınızı koydum da atam siz. Mümkün emez siz her gün oylamaysınız. Ayalarınınki okşamaslığı karab durup. Oralarım okşamaydı. Bazı ayalar aşı aldı da oturuşa layık. Bazı ayalar kendi oturuşa layık. Bazı ayalar üçüncü katta da oltasın buludu. Bazı ayarlarını hobi şan sevesin buludu. Öğretirdim ama eli. Meyli. Bence bu soğuğu arka yüksan öne. Ma Ahmet Cam aş yüktü hobi şan kıl seplam aşı. Aşı egil kupoysa. Telefon marayı demez ma. Dep Ahmet Cam uçur yollaptı. Müştak yap kutu beni hobi şan sevdi de kaldı sevesem dedi kalacak ki cim. Ben çok kendi gül çıkarıp etme kendi uklapmanı da kızım bilen. Dedi makul. Kaşka'da yol haberi ama mihmallarımınki aldı dik yollar avan. Kaşka mihmallarımın aldı dik yollar avan dedi. Aldı da olturgan, olturgan yakışık o. Keyfiyatla şaşmamız, aşına ait uklak kalmay. Telefon bir karşı bir durum olup uykumuz içilip bana da dedi. Diyo şen nalı o koş yolun işte yollar avan kedi yavşan tor taksi Rozcan'a verip de. Biz uzun seferge çıkan çağda bir işte aldı da oturdu. Kil işte kendi oturdu. Neyini halı suya da oturdu. Dep Abdülhamid efendi uçuruyorlar. Vah. Ma timiği 300 netçe inkas kep getti cuma pa. Mine yolduşum yenimdeki orunda oturuşun oltasın oturuş olta deydi. Yine ballarım ve başka erkandak adam aldı da oturuş ne deydi. Ben tasım bağlaş ne avarçılık görüp pek ha. O kendi oltasını takaysız cuma o bir hatalık tasmış ne. Üzem kendi oturuşunu yakış görme. Dak azade rahat dak yetip mamamdı dep. Minin oyalım ne? Men aldı da oltırmadın dep uğraşıp gitimiz. O kendi oltırma, men balla bilen oltırma deydi. Men aldı da oltur, man emir abip man dep aşında kılıp işkilen. Aldı da oltamaydı karanla deydi. Oyalınız mı işkilip sizden hele zirke akşatcı mı? İşkilip. Minin oyalım pırağı almağa vakti da kendi oltırvalattı. Aldı da oltur desem oltamaydı. Pırağı ağandınkin ay mokumlu aldı da oturdu kalı bu aldı de bir yana yatıp çoruyorlar da. Buldu. Siz ayağınızın ki kayısı uğrunda oturuşunu halaysız siz de pek nedir. Ve aşı bizim ki MPV maşına aşı. En kendi otası ki de öyle mi? Aşı üçüncü kata da otası ki de. Hoten olar yolur yollar avanken. Aş kendi otası buldu bomsa çepilip ademge. Onda kaydı, manda kaydı edep. Benim ayalım ço. Oy şoförlüğü çepildi o edep. Cüz edep ben de uçur yollaptı. Maşını eydeş ne bilsek mi aldı da oturup şipin tatimiz yerimizden pekırını şipin tatim hemen. Ben aldı da oturuşun ço. Şunu da yakış görme. Oltağınım oltağın. Otur be aldı da edep. Onca uçur yollaptı. Makul oturun. Olculuk ihsan.
1: Ayalla aldı da otası mı, Melik Bey'in de otası mı, Kayar'da otası mı, maşına üstü de otası mı oldu ki maalesef zaten. Çocuk çıkamayla.

0: Siz yalğız işisiniz, uçurlarımızda şunda estaydı okuyduk. Yani siz başka vaxtlarda əsli avu çoğun dek uçurlarımızda ötk. Her şey var. Başka vaxtlarda Roşengül gəb tutup şuna uçurunu vaxtı diye etkizemeydi qan ime. Maşınıza uyku doğrusu. Ayal kişiler ki maşına çıkıştım burada onun uyku doğrusu bir tıplam ki. Açı maşının çıkıp uxultuplu koyga yakşı edip karvan tortaksi uçur. Bundan mı dep gitmem de. Andın Əzhər Cabbar. Hobiçan ha. Bu şu Altay Körük'ten gelip Şihon yolu uçtum. Yollar avan kedi yapçını boran taksiye verip de. Ben karmaydı yolu uçur biri. Karmay bir buldunuz mu bu kaypa? Karmaydı yolu uçur biri versem. Karmaydı hava intayın uçuk yollar şunçilik ravan. Bugün işten çümen. Bugün turpan kovamakçı. Yolu uçur biri bana mecim adep. Makul makul bu kaypa. Yolu uçur biri bana. Aydın keserde.
1: Ya o sırda ben maşını çiftineyim dedim ağam. Ay bu teyze maksını dırma koymaya dur anlayla. Kalını aram aldırayla.
0: Ya makul. Ve yeni bunda karsak. Yandın mavo. Siz şiholuk emes mi adep? Ben şiholuk emes mi koruluk. Yaksı maşında otasın. Buldu. Mavo Asya şimal yolları, Kaşgar garbi yolları yollar avanken koş liniyede de uçuruyorlar siz. Boldu, rahmet sizge. Yaxşımsızlar, riyasetçiler, minin uçurum bir Qarapaqan bolsanla. Min... Boldu. Bir Qarapaqayla, pravınızdınki altını bir təşürüp əgən bolsanla, deyip bana bir kanç parça resim əvət bitkən siz. Biz mağamın bir Qarapaqayla. Turğun. Normal kəcim o. O nöl digini numur tatlığa ahval yok. 12 numur tuluk digini. Siz anı nölünü görüp lan pravımda numur kanmağa okşaydı o deyip oylayıp siz de. Onda emezken anı nöl digini numur tatlığa ahval yok. Pravımızda numur tuluk digen gep avu. Ya onu da bek ensereb gitmeyeceğim ha.

0: İkinci aylan bir yoldur koşuyorsun işte yollar aman kendi yapacaksın. Enver can evet doğa. Abdü salam can mı şorunuz?
1: Yaşa.
0: Yaşa. Siz ne mi şu?
1: Benim hayalim var şu. Yine de tram, balık araba tram. Benim ayda. Halbuki de tanıştım.
0: He.
1: Açtığım kez. Kata tutağım olsa aldı da bulmuşa. Aldı potamı aldı. Kata tutup oturayım olmuşa. Sada yapılırdım apatının da. Ben de sada yapayım. Bana açacağım. Açtığımlar. Kata tutup oturayım.
0: Ya ne de otağız olsun, oturu, otağızı verin hem de. Değil mi? Bek, ondan ne hikmetmeyi. He? Açıklayın, he? Yakışmışlar, yasaytan yavuşurum gömeli. He, kürvatımız, kürvatımız, koyumuz. Aldı, yakışı mı, obdan mı, teşlik mi, diye uçurlarken, değil mi? He, mavo, billi seferge çıkıvatkan arayalla, ondan olsa uğruşmay. He, çıraylık, yakışı, keligüs doğruluk, obdan geplerini kılıp, icil inak meyanınla, değil mi? Emeyle ne edildi oltasanla aşık kutuldum ay obdan oturup besanla bulduk.

0: Ula ya taksiyeninki numarını kömepti o. Nakbul verip diken biz nakbul vergen. İşkilip ya tap kulumu de. Şu moşundan karta bir kep kıgan tem de. Bomaptı o kılığı o şoförününki. Mayı otuzlu kette de. Esli bir 12 kıyılığa yol mu de. Onu 36 kıyılık yol aylandırıp. Ekegen bozuk katı bomaptı o. Numarını görememsiz hem de. Şu to, şoför hazır anlavatkan bozsa. Hey onun yüzü kızamaydı cuma. O kılığını kıga ademninki bu kep mi anlap yüzü kızıramı o. 20 qo'y pulni ortiq tepog'ini qo'shdan u. Bo'pti, ashunda qilib ham topgan pulimni qanday qilmasa 10 qo'y topgan bo'lsa 15 qo'y endin chiqib ketib, ashtaq. Oldiq bir qadam mas kani ish qadam mengib. Ashta ilgir kelmaydi. Shunga ma pul deganimda bu, qarshi tarafni rozi qilib, o'zimizni qo'shilib topsak, undan 10 qo'y pulni 100 qo'yda qashlaymiz emasmi? Badava yolları koşulmuşta yollar ravan ke veriyet hanımın uçuyor. Sancının ki çöçek şarkı yolları yollar ravan diye uçuyor. Şakir canı vatip to. İlham can.
1: Uçuyorum da
0: ben hiç
1: tutulmuyorum anıza.
0: Ne ge? Tuttun ha?
1: Uçuyorum da ben hiç tutulmuyorum anıza.
0: Korluğa?
1: Uçuyorum da ben hiç tutulmuyorum anıza.
0: Korluğu mu yaptım o? Ben o puhuyu gıdıp aldım mı hazır? Aşu Korlu şehrindeki puhu yezisi de bir yezi var. Şu yegi mağdım mağa okşay depti mi? Koygan kapital geldi. Üç geldi. Abdülkayım cevap çırınız.
2: Yakşı mı? Uşurca akça. Yakşı.
0: Teşler.
2: Ben Bağdı karşı yapmak anlamadı ben. Özem.
0: Ne bu kaç?
2: Yakşı mı? Uşurca akça. Tezak kızınız mı? Ben Tağda haşo yapkaç anlavadı men. Özem.
0: Tağda haşo yapkaç deyip anladım ki men bu gep ne işgilep. Kaşkar vilayeti ma Koni şehrin ayısı, zemin yesi, 22. Kent kiçe yollar avan ki. Kaşkar'ın ki hava rayı bir karap yakın ha. Kaşkar'ın ki hava rayı karsa Kaşkar'da bugün hava bulutluk temperatura 15'ten 27 Celsius'ya gradus kiçe buludu. Moşundakken hava rayı. Mehmet Ali, uçurunuz.
3: Yaşım 174,
0: yaşı. Yaşı.
3: Kırılçıra, Kaşka, Yanşa, Aklı Yıllar, Ava. Hmm.
0: Boldu makul, rahmet sizge. Say yolu, Halık yolu körüktün tatıp, Muşu Çimalga maşallah köp, astı mevatımız. Hazır konu kualinin aldıdın ütüp, Beşkavet körükü geldim. Aldıda bire iş buldum o, neyim uxmuduk. Maşallah bek köp, toktap toktap, mevatımız dige uçurun, Tor taksi 55, 53, evet, to. Yine öz hal.
4: Sana söyleyen çanlı oyanını aldım buraya, usulca mirenini aldım buraya, yollar havan gezimi attı kendi. Ben de bir kez tanrı da kula benen çıktım o usulca ha. Kulay ramla bu kadar adem su zukamda.
0: He. Baptı zukamda kalkan basın demeyin ha bir gün elimi şunu da tırşıva atsız siz. Mayakta kimdi kişi karkan ısıtın birisini mandurup. Mayakta yeni taksiye edip. Obdan tırşıva atsız cuma. Ha bir ayış gün yüzünüz gibi demeyin bir işini unutkanman ayda cuma bir. Ayda tört gün demeyin ha hepti bir ay gün dedim onda. Şunda mı ya? Ki bu olmasa kim tikiş karkansını başkırıp yümey. Ben o herkes çıkmaydı mı onda yer işlerken basam. abdan emse he mani işlerle hedef koyup. Dak. Abi küçük dost kumulgu mu yaptı cuma kumulga siz bilemeye kaldınız dedi he. Boptu sepranla könüllük basın emsi cuma. Dikkatlerle ki dikkat kılıp yolda. Açtım yanına. Andanın şinfo sizden bu çorunuz ne tapşırı olduk. Rahmet. Andan Nureli Can. Nureli Can.
5: Kumulga mağdur kayda ya kumulga.
0: Babam.
5: Kumulga mağdur kayda kullaksın kötü mü ne mağdur.
0: Demdur. Azrak olsun mu? Örümtümlü kıpıyın ha onda kumay. Hey. Maşına çıkan yedin çüşke yedince kamerağı bir karı vesse aşı çüşke vaktikini tahminen bilip ço. A taksiyecinin ki numarını bilgili bulat de. De püçür yollup da. Sevli sizden püçürünüz tapşır olduk. Andın
6: Nakhmutcan. Şansım değil o. Koşun sıravancan.
0: Makul buldu. Onda olsa azdırak ilanlıyla.
7: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
8: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günə keçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipli avtomobil körgəzmədə namayan qılınıb. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kimi.
7: Aka, egilik tilebiki degan tem.
9: Onda da sağ bir yan tonuşturay. 6 bulaq yan telefon bazarı.

0: Bak fuka ijarga berilgen yan telefon ticareti yan telefon remontçılıkla şugullansam bol diken altın bulak yan telefon bazarı yan telefon setip alğan xeridalarga tokluğu ekran çaplığı soğut qıldı ke texe.
1: Ornet Yaşar ayını Azatlıq Janubi ile altın bulak soğut sarayı 1-ci qavat çoğ ekranın astıda 136 39 68 444.
2: Köl bilen kumluk tüşüp ketken bağraş gülü, 8-ci ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı girek çay. Akılku, Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mihmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
3: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri bəhraman bolalaydı. Üçxanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içində özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor həqqi ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-gi telefon qutlu bicir ələysiz.
4: Tanqışdın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat hiz kuldurdu. Tanqışdın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamdı setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.
5: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yenidiki avtomobil körgəzmədə namayən qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
6: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
4: Tanqışdın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat hiz kuldurdu. Tanqışdın katı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərincisi yanımı yoxur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamdı setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.
7: Anlau atqınanla 174 Qatnas Sənət Radiosunun Etigellik yollarınızda biz emra programısı. Kaderlik anlaşılsa programımızdaki avtomobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulunuzdan tecaydıgan molli girin aptolları katlaşkan adın mağı isel temizde şirşi faaliyetimizde Ahmer Vahit ulları, Ahmer Vahit yağ, Ahmer Vahit gürüş, Ahmer Vahit aç sularını hem şu isel tep tamahını bile oxşu bitirdiğen mihmalları maşkanız katlaşkan. Yeni programımızdaki şu isel temizde şirşi faaliyetimizde Adıl Söz Sarayı'nın ki kıypaç odalığı gelişken Şiyu Dodoş'a katlaşken. Yine programımızın ki işletem izleş paletimizde Pesil şirketi, Pesil Limon Yalpuz içimdeki Pesil Markalık içimlikleri andın yeniden bazağı sağan Mavu Pesil Ram içimlikleri Ayağızın aslanlı arayma bas hamaklı şunut kamalacı mı? Nehpul mu kapa çıkıdı? Onun ki olma telefonla çıkıdı? Andın Ram va Pesel Behram'ın ki müsabıkasını berip görüp geldiği ama kapatla çıkıdı degendek. Başın olsa anlıksa bir kanç uçurlar baş şunu yetkizimiz. 10. ayının 3. günü keçedin 4. günü kündüz geçe Xotan vilayetinin Cenobudiki Tağlıq rayonla. Bayınğulun oblastının Cenobudiki Tağlıq rayonla Qatarlıq çaylarının kısmen rayonlarda azıraq yamğur. Deniz yüzdün otlara yokri egizlikteki Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş kar ya ki kar yağı diken. Eli Derya Vadisi, Tarbağatay Vilayeti, Altay Vilayeti, Ürüm Şehri, Sancı Oblastı'nın şerqi, Kumul Şehri Qatarlıq Çaylada, Beşbal Etrafı'da Qiypaş Şerq Şamili, Şamal Yığızdır'da 9-10 bal boran çıkıdıkken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı da bulutuk bulup, Şamal küçüğü ancı zor bombaydıkken.

Abdunum Rayon 2027 yıllık adetki Ali Mektep imtihanına torda tızımlı sistemisi 10. ayının 12. günü saat 12'de içildi. Sene türdeki imtihanına tızımlı tıdığan okuluşlar 10. ayının 30. günü saat 18'den burun torda tızımlı tış ve hak tapşırışını tamamlaştı. Başka okuluşlar 2026 yılı 11. ayının 15. günü saat 18'den burun torda tızımlı tıp oluş gerek.

0: Pojď nás a nosa nikdy včerlo a nojte, le?
1: Je to to, co jsme jen chtěli. Ten dům je ne, šinže je ne, kdo kenže je ne, kdo kde má ten jolar on.
0: Bylo Abdurim ke, andon özal včernos.
2: Ben sen aldım da şimdi travente uçuracağım. Ben masrafla bulup da uçuracağım. Hey, işler tüme oldu da işte yutamıyorsun. Ne yaptığını zaten şimdi sıkılıp kaldı ki yaş olan diye uçuracağım. Tırışı takayla. Toktan parası tırışı takayla şu diye uçuracağım. Son düğüme bu motoru anda. Tekmek mi?
0: Yani dedi, könül bilip degen gepçim onda yakınlık atardı. Hem siz ne bekçek pul tepki etti, armaya tapkan pullar azaltıyorsun. Bundan maksat emez, cuma alıp bende. Doğru düşünün. Hem de akım, tep koygan gel bende. He, bu da. İşliğiniz keselik siz mi? Mengi yutırışıdığan tipken siz de. Bir gün armanmaydıgan. Bizim, ah, dadam açtak, edem açtak. Hatta armanmaydı. Bugün bir gün armanlı digen günü, ya ama şu. Oy, kığı çıkırmız. Kotanlık kığını çıkagaş, armağan gün ağa. Kotanlık kığını çıkagaş, bürkü armağı deyli, de armağan iş, değil mi ağa? Ma oyldik, ben küz vaktır olsa, ma oyldik, kalıqını oğuşağaş. Ma oyldik, üzümünü kömgeç, bir gün demalı, de. O demağan o vaxta, ağa. Andın, yeni kandak işler varmış da vaxta, öyde. Bir gün kalıqını oğuşaydı. Açta, açta, oğuşağaş, demalı mız. Tunursa ağaç, demalı mız. Tonursa ağaç bir gün demallı yapıp da yerke ettik de. Siz mi çokum çoğun olsunuz açtak adam bol siz öz al. Elik arma ağaç taksiye dediğe anındakça. Kadirlik anlıkçıla. Ama cennetki nurçuların alıydı öyle. Asıl ahırlaştırmak istedik he.
3: Salam salam. Düşüncem. Yaksınım.
0: Yaxşımsınız? Yol
3: tavır verip koyan, hasta yolu.
0: He.
3: Kodeylu'dan Tazıvan Karatmanga yolu, Nişan Karatmanga yolu.
0: He.
3: Tazıvan'dan ıtaplam yolmaktan sonra bu da süt maşınlarına çok şükür.

kulak senin. Manı bu Sayram Kölü'nün kırgakı yengil urulgan avazı. Manı bu Panas Ormanlıkı'dın tarqalgan Küz Şamılı'nın akkıyın dereklerini sipap ötken avazı. Manı bu Koykalıla'nın yaylaktaki erkin yaylışı vatkan avazı. Güzel Şincan'ın bepayallığı onundaki tağ deryalarda. Köllerde. Şunakla her bir öz avtomobil sayarı yoşurumda. 174 Katnaş Sənət Radyosu sizge her vakit hemrah bulup sizni yol ahvaldan vaxtıda xəbərdə qılıdı. Səpər liniyasını muvafiq planlap çarçap avtomobil haydımın. Mədəni sayahat qılın. Şincan'ın küz pəsildeki romantikliğini qoldun bəmək, Tianşan'ın canubi və şimalıdaki körkəm mənzərləni hangıcı tamaşa qılın.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrış ne, özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilik ege. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçilik ege. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilik ege. Aşkan tamak, meyveçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilik ege taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitin ortak menfaatine ileyi.

Demiliş mezgilide Ürümçi etrafını sayahat kılışta aldı bilen Sancı şehrini tallan. Güzel mənzirlər, mezlik taamlarını bir caydıla yiz kılalaysız. Ürümçi Sancı çoğun körükide daka kılığınızda şamaldı ləpilde vatkan 5 yıldızlı kızıl bayraklar sizge iptiharlıq duyğusu bekşilaydı. Şincan yiz igilik körgezme bağıtısıqa barsınız, bəs-bəsli geçilgan 400 min tüp küzlük cüxar gülü közünüzdü qamaşdırdı. Gülzarlıqtı sayılı kılganda küz güllürdükü romantiklik neyiz kılalaysız. Hazır dəl məzlik taamlar mədəniyet sayahat bayramığı toğır kelgen payt bulup, Sancı uşaq yemeklikler kodsa

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mülazimet Örneği alayda talep kılgan. Abdullah'ın yeni süpet terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük boyut asıraç hem devletinin altın derizi gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

Hoş kadirlik dostlar, radyo alır ki, anlaşı dostlar, şopur ustamla, hani kayyelerde yürüp atısla. Uzanla gitip atka yol bileklerden yol uçur begeş. Öyde oturup anlıgaş, maşınlar gitip verip anlıgaş. Katnaş kadar sol mesletle o sorgaş. Esil nakş köy müzikilerden uğurlaştırış kılımı zor uzrağaş. Programımızın atan şıkayısla. Hoş, emme anlanı programımız katnaşıqa teklik kılımız. Ve işin numarımız XG1074 FM Yeni Şincan 1074. Kınım da olsa dostlarımız hazırdan başlayıp kını. Canlılık uçurlarını bes anla. Ve işini kuşuva kalla. Kuşuva kan bu iş kuşuva mı kalla? Kını XG1074 FM diye uçurunu kuş şarkılık. Ve işini kuş şarkılık uçur bes anla buldu dostlar. Yollarınızda biz zemra.

0: иштеди достор. Шу укулмай каз хопуп калмаңлар, ма укумусун булдуга учур кезиптиме депчи. Кейнеден менин учурум кармайсыз го. Мен неме кылдым сизге? Кандай кылып калды? Демей, укуудек учур берсаң укуйтубуз жумо достор. Якшымсыз, мен тамак даярлыгыш аңлаватым. Тамак теклиф кылыма деп yazıptı. Rahmet, rahmet. Yigendek olduk aç tamakını öyde oturup. Yigendek olduk, rahmet, hoş bulduk. Yine uçurlar şunda karısak. Kege uçurladın. Muyesserden uçur, şidaça onun üstüne başlılığa köp de uçur yazıp koyup dur. Rahmet.
1: Bir şey tutup adıcan kadar kalanı yakışım veren tutunuma.
0: Rahmet.
1: Yolu sevgiliyse mağut çıkan oyanın aldı yıllar alan geldim o.
0: Daven tereptin kündüzlük ben şoför lazım taksiga. Telefon numarım 177-99-21-80-13. 177-99-21-80-13 deydi. Kündüzlük taksi şoför lazım ki. Alakalış baksın. Hoş yine uçurladın bana. Nensen Dungbey yankodik aram gayımı kilonla deyip Ekber Gankuykam ettiğin video verip duyan bana.
2: Tapşırıp aldık dostlar.
0: Vah, ne mi diyen süzük asma ne bu? Oho. Yap yeşil ormanlık küp kük asman parlap çıkan kuyaş. Kargaylık arıstı kuyaşının nuru düşüp acayip çıraylık tüskü kırıptı. Yan tarafta Ekber Guanhu Efendi latı orunduğu özünü taşlıgan asasta asmanı karap hayat doğrusta özünün kelgüs doğrusta bir nesine oylamaktı eydi.
2: Onlarını tapşırıp aldık.
0: Tağdın erip düşken kar soları söp süzük sola taşla arısı şıldırılıp ekip acayip güzel hem salkın tüsünü vermekte idi.
2: Bir vayet umma girişlerini mükafat belge hazır çoğunlar kırsını bronz bir yılım attı.
0: Kayı gıptı da annen senden o ikiz dağlık uçtu da. Hele sık mı bugün illik mi Ekberka? Şunda çıraylık o kütüp tabi ya. Annen sen çıkıp kasan verip gülü Allah. Dongbay yankodu ki Ahmetcan aram gayığa. Ekber Guanhu öz bir kolluk say korup digenle kütüp oladı daha penci, bah penci digenle.
1: Proje kutup ilişkide adıca mao iftikati olaymış son bazağı karakman gayın. İşten işe hazır. Caz. İşte tolsan çırağını ite kütüp de ama şunun ahırı. Karşıyonun işimi kılı tıslattı olayken onun ki 19 kılık damaptı. Bayağı da bazağı meneş yolun işte maşını imtihan keser. Tıslatmış.
0: Buludu, rahmet. Yaxşım adıca yol xəbəri, şavuşumundan sisim oldu, Qarabmanqa yolunu sisim oldun, ya şavuşumun Qarabmanqa yolunu. Xoş yolun işte, maşınla. Maşınla əldəb tük tük tük tük, ravam mı, tosuldu mu, meğizini deməydi qan gəp, bu bulaşım. Xoş, yeni uçurladın. Doğu Qarabaqsa, bizdik uçurlar Qarabaqa ilə hazır, Cican qalısı bək tosulub kütüldü dostlar, cümə. Jiyitan gausu Rims Sanji te surat yoli sharaqtan gharibke Diopo aeroport kegende sharaqtan gharibke Sanji gharap manganda Masila intan köp tosul oltırıptı Changchun junglu, Beijing junglu tırapte tosulıptı masila köp Dongarhuan, Nanghu dunglu sharaqtan gharip tosulıptı Minghuaji, Heping nalu uç tosulıptı yeni uçurlar karısa Hongguangsha yolu maşallah intayın köpke hazır garipten şarıkka Guanghui Dachau'dan Kızıltakçı maşallah intayın köpke mani Xinhua Beylu tosulupto maşallah bekçik Chijang yönden Shangmochun aldı maşallah intayın köpke İtipak yolu Qoşlin yetmişu Tozcan'dan Tabzağçı tosulupto maşallah köpke Cucan yolu körüktüm maşallah bekçik ke dostlar hoş Adılcan Kaşkaşehir'nin medeniyet yolları Ravanken de uçur yollaptı Bolu da bege uçur onlara köp rahmet yine devamlı uçur bir mangayısla ve işin numarımız XG1074 FM

0: 2020 6-nji ýyllyk Şinjan Oktýabr halkara awtomobil körgezmesi 10-njy aýynyň 1-nji gününden 5-nji günigeçe Şinjan halkara körgezme merkezinde ötkezildi. 1000 hyldan artyk awtomobil, 60 hyl ýeňdiki awtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen yönlük döwlet ýardam puly bar. Awtomobil sitip alaý diýseňiz, Oktýabr halkara awtomobil körgezmesi gibi ýer.
1: Aka, egiliklerinki edigentem?
2: Ondaqta sağ bir yan tonuşturay. Altınbulaq yan telefon bazarda Fuka icarik berilgen. Yan telefon ticareti, yan telefon remontçılıqdan şoğlansam olduken. Altınbulaq yan telefon bazarı, yan telefon sitvağa xeridalağa tokluğuz, ekran çaplıqı soğat kıldıken teke.
1: Ornet Yaşar ayını azatıq Canubiyeli Altınbulaq soğudu sarayı birinci qabat çoğun ekranına astıda. 136-3-9-68-444.
3: Qadirli dostlar, programımız dağılmışadı da, anlağı batkılanla çüşlük yollarımızda. Biz Zemra programımız mına dağılmışadı da, dağılmıq dostlarımız üçün onlarını verip, mangayısla. Ve işin numaramız XG1074FM, yine Şinjan 1074. Gene dostlarımız kaysi yollarda gidip atsızlar, yol uçurlarını begeçman kaysizlar dostlar.
4: Bir 107.4 Katna Senet Radyosu.

0: Özdoğan uçurluğu karsak, Cüret Efendi Hoten Şehri Halık Yolu Koş Yolu'nu iştirabandaydı. Aminigül'de rahmet selamlarınızı. Nakşıla, Cüret Kite gidemende hazırlandık deydi. Valla rahmet. Nasıl avazlı uçurladın mı? Ala bakayla ya. Nefis edin babanı uçuru.
1: Terezler tırtık, kaskadın yolu havra. Aydırımın yolları var.
0: He, bunu da makul. Hiyal sürüp ikinci mağabeyimde eslep oldadım. Elhamdülillah efendim. Oh, o hazır kayalanız ne ikinci mağabeyiniz siz ne? He, o ikincisi neydi? O hazır kısı ne ikincisi hem de? He, hazır kını ip koyup ikincisi eslep oldadınız. Mane, bakalım bana. Bugün şembe bazarı aşkan bu da. Mimi uçuruyorlar. Şembe bazarı bugün şembe. Ey, bugün şembe mi? Ha, şembe bazarı açıldı. Ey. Şembe tuz, şembe bazarı açmayı.
1: Duruyoruz, yetini tut. Riyaset sopa dostuna yakınsın. Adınızı aldınız, yakınsın.
0: Yakışım siz. Yol
1: sayılık,
0: rahmet.
1: Rahmet sizi. Kuzu bayrak yolu. Stanin yolu yazın. Tonor çıkıyorsa, karakmanla inmişken makinesi de tutun.
0: Rahmet, şahoyunu uçuruyor.
2: Adıca
0: kata alanınız
2: yakışım
0: olmamış. Yakışım siz. Rahmet.
2: Sayı yoldum o ezir tuttuş bakken. Hmm. Karapağa yürmüşler.
0: Bulu da rahmet. Adılcan. Şidaçov. Şize bu şınla. Çocuğun leysa. Orşfıncıncı. Orşfıncıncı çok zobuluyor. İçerliğin iyi. Şidaçov tosulup gitti mi aşta? Bekemez ko. Kızıltak aylanmadın. Şiracağ manganı, şiracağ üstü azak tosluş var ki. Yalnız can yol tarafından kızıltak manganı mı şu aşağıya tosluş var ki. Gezit kanalı da. Yani yeni bir yer pek tosluk gitti. Mavu. Cudin pifak manganı da. Şisen lica uçağıdın. Cudin pifak manganı pek tosluk gitti. He. Uçurdun. İnanın paylanıp gelinle. Ondan olsa azırak. Abdumatik ilandın ki kayıt külümüz.
3: Kimin şikirim 6-cı yıllık Şinjan Öktəbir Xalqıra Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqıra Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldın artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqıra Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Xoş, nasıl ayını uçurladı Mehmet Can'ın uçurdu?
4: Adınca
0: uçurdu, nevalımız yaşında yol
4: Ama kota işin kutsun kralip son kuyu körü filan Adırmak pagonca çıkış yolda geldim. Ma harlıkta yöldüge çıkış yolda maşin azırak kışı. Lekin başka şimdi kralancıma.
0: Bolu da Cucan yolları koş yolunu işte ravan. Kalı güçünün dili olsanda bu kalı güçlü yüvetmem de batacak. İhtipak yolu sayılığa kırış bölü ki de maşallah köpteydi o. Ayzımgül hanım Gümüdi garbi yolları Ravan kendiydi o Mahiren uçurdu.
5: Ben şişik o terepler Sehim abi 5 kilometre Gözlerden çıkardık.
0: Rahmet rahmet. O zaman tutuk ya Mahire avazınız. Yamalık tonaldın çöp Çiğdey yoluğa Yolu ıgızıgı kegende Töt maşını üzere Kas kuslu koyuptu. Yol tosulup itilip kaptı şuna oğlan. Ma yolda ütülgalı başka olan tallabı.

0: Muşlana tamahı geç. Muşla anla buttadok. Tuzuncan, Busarem, Opslam, Hayrigül, Bilalcan. Kaş kaş yap, kaş kaş kılırla tamah. Çitik çitik eyle. Haylak yolunun körüknün as diye Şavuşim'in karabanga yönüşte maşılla sel bel köprüydü Ahmetcan. Ezcan kurla ayırdırımdın şehir çıkayış koşlin yer yollar avandaydı ha. Nimdeyla balanza. Rapiqinin jıq bolmagyny olam çoğ iş. Bir yeterlik. Kelgüsü ki rapiqisini oylap dep adamını kokatmam. Yürügüm aciz jıq kaldı. Muşu bir yeterlik mana dedi. Dılgar malım. Bulu da bege uçurunlağa. Yine uçurladın ki ge uçurladın. Bəxtiyar qayadı ki tuvatı da anlapa qayılı.
1: Yaxşım, yaxşım abi, o tekrarın havalı bir peyzə. Kör peşka. Şimdi ötürdü mənim bu çoğunu aldı bilmem.
0: Oho, bugün Rarus tosulup dede o yol kaşka de. Maşalla bək çıxma. Rarus, bugün hava yaxşı ki, onun üstü. Saya açılacak, ha, demiliş günü oğandı ikin. Ettikenden beri 100 kilometr men yaptım, takkan pulum 100 koy dep yazın canım. Bopta yine tapısız keşkice. Pezil ram denceci işçimliği. Den circi. Den circi ke bu. Den circi. Pezil ram denceci. Koş. Ondan sonra abla kim yeğken bir video ne verdi? Büyem hava şunda süzük ki. Pahtızarlak. Etizde işlev tipsiz hava ait süzük ki emine. Ne bu abli ki? Aksu he, aksu. Bunu da bege uçurunla kanda olsa hazırak. İlaladın ki kayıt külüm. Uçurunla ne? Bege uçurunla dostlar. İlaladın ki kayıt külüm. Uçurunla ne? Anlatmayız dostlar.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Nihao, 119指挥中心. 在什么位置? 起火的是什么物质? 有没有人员被困? 好的, 请随时保持畅通, 消防队马上就到.
2: Ot apti rahimsiz. Ot aptidin saklanış hammadan muhim. Ot aptidin saklanışta karvatı yetip tamak çekmezlik, ot oynamazlık, tok bilen yetişmezlik, dalılarda kalaymakan ot kalamazlık, işten çıkende işhanedeki barlık tok menbelerini üzüş, öğüden çıkanda tok menbelerini üzüş. Özlükimizden otun müdafiyeleniş bilimlerini ögüneyli, otun müdafiyeleniş, ot ketkende özümüzün kutkuzuş bilimlerini ilgileyli. Ot apti yuşurun xəterlerini yok kılıp, bəxt saadetlik, tiniç xatırcam turmuş keçirəyli.
4: 107.4 Katnaş Sennet Radyosu.

0: Sonra kaşlarda sarı çocuk olmasın ki şu yol acı ağzı tarafı giderken mihrabı mekan sütünlüter. Üç bu sene oldu ki bu yol beklenti olsak yapıyorlardı. Karıştırak kullanım yap. Namazıydı. Özel kötü koydum ağrı kendini.
1: Buludu. Rahmet. Mehmetcan Cinhuyan. Mehmet ka. Rahmet, yaxşı.
2: Bayramınız mübarək olsun.
1: Birgə olsun, rahmet özdür.
2: Salamat olsun, ben de şu
1: rahmet,
2: kuşulam.
1: Rahmet, rahmet, özdür, salamat olaylı.
2: Eskadın bir mimamla kırmetçi iken kişilerge. Şu denten kurda göz kaynağısı da. Az bir kazan ya şey koruyum da. Aslen bir kazanda aşkanımız yerler, mesanımız yer. Onu aslen. Her bir şey koruşka teyap oldum. Bazı korkmasam sen uzak kalsam akar sonuna kalmış olalım diye. Sizinle var bağırlık şu oturduklarının her millet anlarlarının devletlerine kızgın tebrikleyin. Üstüne hoşçak olsun.
1: Rahmet, hoş. Rahmet, rahmet. Özürüm şu, he? Teller selamet boğay. Bayramını yakışı, hoşçak olalım etkiz gezle. Yine kalın aldırdım aşırlığa köpteydi. Rayla'nın bir maşinisi var ki. Şükümün birinin maşinisi kendi. Şükümün birinin maşinisi. 126 man mı yaptı? Özüm yalğız aydıgen maşina. Bençinin ki A-R-L-L digen maşini ki. Bençinin ki A-R-L-L. Muş maşini setip etmek için maşini Aksu'da. Ağız olsa aydıgısı bağla kızıqdık Allah telefon kısı buludu dep. Telefon numarı 185-99-27-77-37 185-992-777-37 madan sen bulduk 185-992-777-37 2021-nin ha. 2021-nin dedim ma. Voq keçirin. 2021-nin birinchisi ke. 2021-ninki birinchisi. Birinchi A Arling'ning L. Mush mashina ke.
3: A mashina 2021-nin emas, 2021-nin.
1: Ne bol bol xopma, men tuzatdim rayla. 2021-nin birinchi A Arling'ning L. Kızgıdığan Allah olsa, ben Allah kılıç bakaydı güçler olsa. Numarını evet bir eylül kürüp yakalım şimdi. Hoş yine uçurluğa kara bakaylı.

0: Maşallah bekçek asla sürat de biz bu. Rahmet bege uçurunlar. Yine devamlı uçurunlar olsa yanıla pegesle ve işin numaramız eksici 1074 FM. Uçurdum paylım kulağla. Hani kendin Çançın yolu otuzlu idip de. Şimdi ama İttipak yolu da uşu tabzak mangan da toz canın. Maşallah köpke. Minyar Nurbağ tarap. Poştukandamış konsern poştukandın Şira çavukça başlılar köp Endin davan beylu Halık yolu kızdım başla Muş Şira çavuk kızıl çırak kışı başlıla İntayın köp davan beylu Nurluk yolum şu çoğu işe yendin Muş sisi molgulu karap mangan başlılar köp Halık yolu körgün olsun şu ha Nenmin tırap azıra kravan ki Long Çancı Abdunumraylı Halık Doktor Hanısı'nın şimali işke kısayış kazı mangan tosluptu Abdunumraylı Cumhuriyet Doktor Hanstra bin Huangke yolu, Çitay yolu, Kiriya yolu, Hıtenci müşer maşınla intayın köp. Tosluş ba. Adıl da sana aldı da bıza kımangan da tosluptu maşın köp ke. Hoş, ekat lingling ba deydu.
1: Görmezse burada sayıl sayıra. Gördüm körüm çördüm attık çöp, Nisan şirkin altı çırak kilep şeyden. Nisan şirkin altı değil mi şu? Hediye kütletelir Evet, karab mağa yemiş maşın noktarı, bekar kada fiyatılır maşın noktarı gət.
0: Rahmet. Məşıq bazı tərəblə yollara bağın deydi. Buldu. Ondan sonra dostlarımızga bir mukapat biri üteyli. Dünügen Ayzım Gülxanım şu oğlu, bir qan təqdim qağa nə oğlu. Şunu bugün mukapat verimiz digən toq. Yine ekber taksi işkisi. Şikallaha bir Orlaştırış kararıyla aldın kıtım bir Abdul Soğukhan, ne boyan koğan. Şimdi az bugün hem de Ahmer Vahit, Un Zavut, Ahmer Vahit deyin ki şu un maylardan sizge bir eylem ha. Ahmer Vahit'nin un maylardan bir eyle. Ahmer Vahit'nin un maylardan Telefon numaranızı da evet yutamayız, yollap koyuyla baktığınız çıkan dek ki Un Zavut'u verip Ahmer Vahit'in o günde ele bakayız size. Numaranızı yollap koyan. Ekber taksi, tur taksi, siz mağla atkan bolsanız bir yollap koyun. Yine Kaşgar'daki dostlarımız, bağımsızlar Kaşgar'daki dostlar, bade püçür video yutunlar Kaşgar'daki dostlar, Kaşgar'daki dostlar. Allah'a atkan Allah, men bade püçür yutunlar, bor basanlar. Dostlar, devamlı püçür olanı, bəgəş, manqayısla, ve işin umurumuz Şincan, 1074 püçür olanı saklayımız.
2: 2026 yılı Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kimi yerə.
3: Bunun diye balam işildi. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdat'ın evlatçı işildirginimiz mengülük törü güvertirdi.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası 107.4 Katnas Sanat Radyosu'nun Kanun Sizge Marah programmasını anlayışınlan karşı alımız. Mən program riyasetçisi Zülfiya Tıqadır. Kanun Sizge Marah programmasını Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası'nın yeni taratko əptisi Sılışı Tengli Masqadam'da anlatılıdı. Programımızını Sılışı Teng əptisinin anlayışınlan karşı alımız. Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü kanun sizge mirah programımızga tövendeki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, men ve mening vatanim, cumhuriyet unutmaydı. Men ve mening vatanim, Tianshan o'g'il qizlarining devlet muhabbeti alohida sahifamiz davomliq tinglandi bo'ladi. Eri qarz ilib urug' tuqqanlarga qarz bersa, ayoli eriga yordamlashib qarz qaytursa, eri yana qarz ilib pay cheki o'ynasa, ayalı özünün hukukunu kandak koğdaydı. Programımızın devamında bu haqtı toxtulumuz. Erhutun otturada Abdumbel'nin iqidarlıq namını ötküzüp beriş, Abdumbel igisini özgertiş üçün Abdumbel haydab nəx meydanı beriş gerek mu? Ahırda bu haqtki məzmullan anlayıcılar. Qenem sörmətlik radyanlıq uçuna deyik tınla

Hürmetlik radio dinleyicileri, anlayıvatqaningizlar Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnas sanat radiosining qonunsiz gemira programmasi. Qadirli dinleyicilar, qonunsiz gemira programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Slushiting'dan mas qadamda anglatiladi. Programmamizni Slushiting aptisidan anglashinglarni qarshi olamiz.

0: özge anara programımız.
1: Dilo ve Kanun.
0: Hem de diktanadı buladığını Dilo ve Kanun sayısı.

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, kanun sizge mera programımızın davamlaştırı vatımız, əmdi köngül aramanlığa sünnen uğurluğun 5 yıldızlı Kızıl Bayrak namlıq naqşını sunduk, huzurlanğa isle.

0: Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
1: Bu programını Tırt sodu çekişirikti, alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik, ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni məhsulatı, Varıs markalıq 6 tığlıq sakal ağışını bir aydın 2 ayıqıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatkıcı işletkiliğinimiz Varıs markalıq sakal ağışı.

Minnettarlık, çin kalıp öz ara kollaşının asası. Kadirlik dostlar, sizge rahmat etkin bar programımızın yaktırıp anlaşanlarına karşılığımız, ben Kadir Yaqaysar. Dostlar, programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yen taratkı əptisi Sülüşü Tengdi Maskıdamda anlatıldı. Programımızın Sülüşü Teng əptis arqılıq anlaşanlarına karşılığımız. Dostlar, bugünkü programımızda tövendeki mezmalarını uğralaştırdık. Örümçi şehir ahalları özge xas şekillerde devlet bayramını hoşal xuram ötküzdi. Vatınımızgi bəxt diləyimiz. Şincanlıq yaşlar Tiananmen meydanıda devlet bayrağı çıxırış mürasımıqa qatnaşdı. Bayramlıq dəmilişinin tuncu günü saxçılar ammının qalbını illetdi. Qadirlik dostlar, əmdi deqtanla programımızın təfsili mezmalarda bulsun.

2013 yili 4 ayının 29 günü Kucha şehirdeki 2 yaşlık oğul bala Nur Muhammed Tursun ihtiyasızlıqdan 7 metr çoğunqırlıqdaki qurup ketken quduqqa tüşüp ketti. Məlumatını tapşırıb alğandan keyin ot öçürüş xadimi Li Yunfei ve onun sepdaşları naq meydanğa yetip kelip 2 saatdan artıq bütün küçü bilen qutquzuş arqalıq balanı muvaffaqiyetlik qutquzup çıxdı. Qutquzuş ayaqlaşdı. Amma Li Yunfei xatırjam bolalmadı. O balanın dadısı Tursun Yemit Erhuddin'nin üç aqılı qarvı ittirip, meyve setip terhikçilik kıldıqanlıqı. Tormuşnan entayın qorgil ötüdüqanlıqını bildi. Şunodan kiyin çoğun atıratdiki otu çürüş xadımları 13 yılı sözülğan yardan beriş yüleş yolunu başladı. Təvəlikdiki mihman saray. Mihman xanılarını təşəbbüskarlıq bilen odunlaşdırıp, Tursun'nun ail istikiler üçün muqum meyve bilen təminləş zakaz talonunu qolığı gəldirdi. Turalıq yenciliği barlıqını bilgendin kiyin, yana erzan icarlik öy ıltımas kılışığı yerden berdi. 13 yıl kış ketip, yaz geldi. Çoğun atıratdiki ot öçürüş kutuzu şadımları keyni-keynidin kayıt-kayıt almaşqan bolsumu, likin bu aylığı yerden bir iş yöleş, mehir şapkat küç ulaş tayqi azaldın özlüp kalmadı. Bayramlarda gürüc, un, yağ, çöl diyen bayramlıq pulunu kəm kılıp koymadı. Balalarının ögünüş boyumları, tapşuruq yetekçilikinin oxşayışlı birimi kəm kalmadı. Her yılı qahırdan qışta dehqalar kalendarı boyunca 12 ayının 23 günü Li Yunfei ətrat azalarını başlap Tursun'un öyge berip, Xuddi öz öyge qaytqanda çöl diyen çaplap, bənşir tögüp berdi. Hazır Tursun ailesinin meyve sodası barğan sırı keneyip, üç aqılı qarıbı bilen seyyarı setişten, tonultı iskalatını icarıge ilip, top setişki taraqqi kılıp, bir aylı kişileri bina uygu köçüp girdi. En yıllardaki küçük Nur Muhammed uçuk yoruq ösmürge aylandı. O daim başkalarga. Mən mü çoğun bolğanda ot öçürüş kutquzuş xadımı bolumen, deydu. Tursun Yemit. Ot öçürüş kutquzuş xadımları bolmasa, oğlumnun hayatı mı bolmaydı? Ot öçürüş ətirdi bizden yeni bir ailemiz, dedi. Yığınqı yıllardan buyan Li Yunfei, 490 qitimden artıq törlük ammavi mənbət paletiga qatnışıp, qiyinçil qabar ammadın 500'dan artıq kişiga yardan berdi. 3800'dan artıq ciddi işlarga taqabül turuş boyunca qutquzuş yardan berişki qatnaşdı. 2025 yılı u şərəf bilen 9-cu növətlik memleket boyunca axlaq namunçisi ismini ataş mükafatı. 10-cu türkümdeki memleket boyunca iş ornada Leifeng'dan ögünüş ölgüsü degen namğı erişti.

0: Dostlar, əmdə də qıtanlada bulduğunu proqramımızın ilimpən ögünəyli ilimpəngi əhmiyyət birəyli səyibsi. Bu səyibimizdə dərəx yubormaqları eyni üçün keçqurun asda uxlaydı o digən temada toxtılımız. Nurgulğan kiçik dostlar, mundaq bir qızıqarlı qadısını bayqıqan buluşu mümkün. Kündüzü yiyilğan yubormaqlar keçdə asda-asda yığılıp sulışıp qalıdı. Bu xuddi biz kiçik dostlarının keçdə yuvaşlıq bilən uxluğunumuzğa oxşaydı. Əmliyyətdə ösümliklərinin bu hərkətigə qarda alımla çıraylıq bir isim qoyğan bulub, buni ösümliklərinin uxlaş hərkəti dəb atıqan. Yopurmaqlarının kəşdə uxlaşıdiki ən asaslıq səbəb özünü qoğdaşdı.
1: Yadıqar, Rəhmət. Yəni, uçurlarını yanılı ütəyli, kəkə uçurlarının davamlıq dostlarına təminlə birimiz. Bu uçurlarda önümlük paydalıq qaqızlə. Çiğsəllin yine Dövlət Yolu 30. liniyasının ki, Leyungan Qorğası yukarı sürataş yol bölüge, yine Cudin Pifa bölgede dostluş bulu atıdı. Qatrap denigen de, yine Cənubdin Şimalgı manganda, Cənubdin Şimalgı manganda, Cudin Pifa'nın karşı tarpı yol bölüge, Şisən Lijau Çau. Şisən Qarab manganda dostluş bulu atıdı, maşıla köpke. Onun başka dostlarımız yine Mavu. Şarkı taşqa aylanma yolunun dabızağı çüşüdüğün bilək bək dostlar kütüldü dostlar. Çoğbazağı çüşmekçi oğan dostlarımız Donayxuan tərəbdən kilib, Mavu Altın Gümüş yolu, Tentarbiya Sarı yolu. Şərin kəkəllə dabızağı manqan başqı liniyən tallab ötkəyislə dostlar. Mavu şarkı taşqa aylanma yolunun çüşkəndi mu? Şək kəsanla la Tuancelu Çuko. İtibak yolu çüşüqizi şarkı taşqa aylanma yolunun tuğusluş bək yığır dostlar. Әнді мағы іштіпақ үлі қарап бақсақ мұ, іштіпақ үлі төвенгі бөлек ені, сәне шу әндім башылап, шу Веймаудаса қызылчырақ күші, табыза қызылчырақ күші машин көп. Бұның ендікі тенішлік жәрі бөлі мұ, ен тәжір бұттырының ендікі ел тосылыпты, вә Адылдасаны алдырғы ел тосылыпты, достлар. Әм Лонгчуанжи, ене Аптанумрайлы қалық доқтырғасынан шымалы ішке қош линия тосылыш иғыр болу өйтіпті. Әне кәнден мағы Куанхуй көрігінің үсті мұ, Куанхуй көрігінің үсті, достларым, шу Sayoldan kilip koşumçili niye, Cenub'dan kilip Kuanhoy Körü'ye çıkıdığa ye, tosluptu. Karıştırıp mı şu muşu bilek? Maşallah biraz köp. Hani Körü'nün üstü de, ma sayoluk çüşüdüğen, Şımalgımangan da çüşüdüğen, Alkısman yol bölüge de kırışıp, muşu birbirisi yol beğmey digendik, muşu müşe toslu yutuptu. Kırışıp gitip. Muş Körü'nün müşe de ütkesanlı herhalde ravan. Hem yeni bir bölek dostlar, ama o sayolunun ki, Мау, Уланбай әкіліш пункетідің түшіп, қарлығашлық үлі көрік бағы, сайылығы башылындыған нұқта. Шуя тұсылыпты, шәр чығыманғанда жұмады. Бәлкім әмді Жәніп Тұрәптің кәген машылыла, Жәніп Тұрәптің кәген машылыла көп болған болышы мүмкін, мұшы бөлек тұсылығы ұлтырыпты, достлар. Оның башқа ене, Мау, қалық үлі көрікінің үсті, машылыла интайын көпке, чита үлім тұсылыпты, қанқа үлі. Чоңи доктор ханы алды. Халық үйлі көрігінің үстімі тосылыпты.

Hoş, yeng kege uşuladı hazır. Gözü kıhan sayılı karlıgaçlık köyürükü astıda içki maşın sokuş gitti. Şu belek eğir tosulup gitti de. Bayan biz karga yaşıyken de ha. Karlıgaçlık yolu köyürükün astı diye bana. Hazır bu, cucan yolu köyürükün astı mı tosulup da?

Yaxşıma, şovşumundan keyin tərəf maşını bək göb. Səlpəl tosuq dedim, nə almaz səlpəlinə uçuru qarsaq, hə? Rəhmət, almaz səlpəl yeni davamlı uçuru bir mağaysız, hə? Yeni uçurlağa davamlı qarsaq, ozaylı uşağına uçuru bək işləb getib arısız, ya? Nəç gün boldu? Asasa yolla tosulup kalaydı dedeydi. Ozay Luşankasız ne de? Kaysi yolda? Hoş şimdi uçurlar karşı canlı kırat atkaş anlatımız bana ya kendi deydi. Badam taksi ha. Rahmet bege uçurunuzga. Hoş şimdi uçurlar adamla karşı patikunla uçuru. Badavan. Badavan. Cudavan. Yolları ravan. O tabi şu ay rahmet Patikül hanım rahmet sizge. İşte bak öyle daha bazen karab manga yolunuş değil mi sen bu ahırını bilirsiniz ya ne? Bana bek tosuldu deydi o. Cudin pipanın keyni der vasıtın mı şu köytün kavusuk çıkıdığa yada maşın köp deydi. Yöcüngey koşuluşta yollara, yöcüngeyge koşuluşta yollara van digen kayadan kep koşuluşta. Ahmer Vahit'in soğulların elvaldınız mı Nurcan Bob'tu yakşı öptü elvagan borsanız he?

Başını devam noktalı karsak Ayhan'ın isimlik anlaşımız bu kaya, bu kayısı yol. Bir devittin ha, yol tosulup gitti bir parça resim olsun bilenmeye kaldı o.

0: Malik 一见钟情的那是那能不能放放门？可以可以可以。tuluk tuluk koyduk kutuyguca. Siz gap kovaldınız demek için varlık. Siz gap kovaldınız. Seldir borlaştır kılayla tuluk he. Gap kımmay, tin tinmay oturup durayın alıbıla he. Abdükürüm efendi de tinişlik canı bu yolları azaltık canı bu yolları da maşallah köp derim bana. Şu anın uçuru bacak hoca açıdan cıngçangca açıyı deydim bana. Hoş yine miçende aerodrom mangayın üstte şarkı aerodrom ve şarkıdan kırış makoca yollara van deydi rahmet. Dabıza körüknün ağız dedi de dostluk gitti. Özünde zabazlık fikirlerden anla bakayla.
1: Şeyh abiden çıkıp yüzünde körükçe maşallah dedi.
0: Vah, izlip bir kapak çöp gitip param değil mi ha? Burada hem yeti olam siya orunduğunu kendine kıvıtıp.
2: Yetilirken kodice yol kayırıyor, garip ağzlar görüyor. Kurtarı yoruyor, kurtarı makine kızı trafik yanında fırtına sanadı maşinlikle bavada suçu.
0: Ali, mali yolu gemiliniz mi? hoş yine devamlı dostlarımız uçurun olanı ve geçmeyi alıp işin numarımız XG 1074 FM Şincan 1074

Biz ködür, mijilip kitaylıq kava, deydi oy hanım körüp tike kavını. Allah bir mijilip kitto yolda, deydi hocam o. Qana qoş muyndaq çüşüp qaladığan qızıq edenli vacım o, deydi Almas Selpel. Malını aşıp basqan nesini Selpel boş besip qoygan gepte. O maham boz çınqırdı. Hoş, şimdi olsa dostlarımız, köngül aramanla gaysıl köylerden sonsak uzara kaçman gaysıla. Zerikip kanmanla yollarda dostlar.

0: bexatar haydab, ehtiyot bilan haydab, chiroyli pokiz tutib, quloq topshirg'ich bexatarlikka diqqat qiling Qaysarjon. Juma. Apparatlar chiqib qolmay. Qudung bo'yicha mangmaga. Shinqavdonning ko'rsatmasi bo'yicha mangmaga debdi. Apparat qochibsiz. Ustaka shu. Xo'sh, undasa yana uchlar qarab qo'yaylik, ha. Qizil chiroqda mashinani keyniga burilganda chiroq qizil holatda piyodalar chizig'ida o'tib keyniga burilgan qizil chiroqni bosib o'tdi deb hisoblabdi. Oshda buldi shu. Oshda buldi. Ot chiroq yashil holatda endi mangimiz emas bu. Qizil holatsiz bosh bursangiz oldingizga berib bosh burganlik bo'ladi. Bosib o'tganlik bo'ladi o'ylab aqa. Ay yashil yurganda amaliyot biz siz soldan bunda bosh buraymiz shundaqqa o'ngdan burmaymiz. Demak, qizil chiroq holatda biz cho'qim yashil yurishini saqlab turib, endi bosh buraymiz. Siz qizil chiroq yurg'i holatda bosh bursangiz, albatta qizil chiroqni besib o'tgan bo'lasiz shu. To'g'rimi? Xo'sh, o'z holla pandan o'chiray.
1: Biz yetib turganimizga qadar avvalan yaxshimisiz, xayrli bo'lsin deb ko'rishtirib yuribdik. Kitobini to'g'risida jon bozorligida qo'sh yuz topdim bunlar intayin deb turdim qaldi.
0: Mana rahmat. Salabende Abdullah Kimcan.
1: Kimsiz riyasetçi. Bu altın bulaklı bir tesir dükkanı icarası. Yüselin icarası bir yüzeyin devatçı. Şunu sızdım numara nedir? Sosan depremine kazanma. Şunu numara depremin kazanma.
0: Altın bulaklı dükka icarı gördüğün gep ma? Aşağılık automatik ilanı çıkan mı diye? Bu da bir anlap tutsanız o kadar kemsin. Mağazır ma programı karsam da ilan mı yok ki? Mine. Avtomobil ko'rgazmasining iloni Nurki sharchisi deydi. Xayning Nurki sharchisi bunda ilon yo'qki. Qaysingizni anglagan bo'lsangiz hamda yana bir saqlab bir anglasangiz chiqib qolish xatirli bilan. Changjun janib yo'li qo'shlini yadravan deydi Mahmudjon. Yana uchirlardan Abdurim Ka. Rahmat sizga, javlar efendim.
2: Yo'l bo'yidagi odam bemashinadan oldin uchib ketdi. Uchib ketganligi sizlar bu uchib ketdi deb ma'no endi bemashinada u odam suv suv telefonni mixlovga qoldi, kere yandi bu. Kere yeni şu anla memnun dokuruş kaldı. Bu ne emdi mesela bunda oldu bir zon çıkalım bu kaç kör veren yok. Zaten tatmak bende.
0: Piyadla yol verişti ma Cevlanka. Piyadla yol verişti. Bokla olası da facikak bağımsız mı? Ben onu düşünüşüm çeyimde. Bağdaki bunda hem siz yol verdin şunu ama tabir anlayan hata
2: var. Adilcesiz mi? Ben şıkkı doğru kegen mi? Yol buydu ki adam Beymaşen'den aldığınız üç getti. Üç getkendi ki sizler bu üç getti de manur. Hem de Beymaşen üç getti sonra o adam çok sürü.
0: Şu. Bağımsız mı bulduk gece bu? Farkak bir işin ağacı yok. Muşbetle şu kubul kısınız lan ben. Yol vermeptim edip kubul kısınız buldu. Bir işin ağacı yok. Biz daim deyimiz şuna bana nek muş mesele şu mesela bazı dostlarımız deyildi biz bu sakçılar bile bir program işleyen çağda yollarda muşunda kışkı yolukkan da şopırıl dep durup oldu ütüp olduk ha ütüp olduk ha ne ütüp olgandı mandım ha bazıları ütmügen de mandım deyildi bazıları ütüp olgandı mandım ha bedem toktadım ha Doktor maşını aldın ütüp oğan, endin mağdiyem, he? Bu ne? Şuna olan şüendirip koysa, şuna olan yeni kaylı olmayı getirdik Allah'a. Kaylı oğalı, dep getirdik Allah'a. Bu nimeye deken de, piyadile Beymaşen dersi de. Beymaşen de ağrılganda endin mağımız. Katnaş kanunda. Maşının aldığın üt kişilikli mağmayımız. Yol verdim o bana üt bol diye de mağın sakınmaydı. Yeni düşüp kalımız. Çünkü aparat şu Beymaşen bütün liniyaya doğrulaklık oldu karanlı. Sıla bizden cıbonu kürüvatısla cıkıyıcı

Şimdiki Rubanımız. Kamiradın kökensle. Bazı yollarda bütün liniyada aksızlık tuluk elingan halette doğrulağla kapırat. Sizin maşınınızdan aldı da ütketken bilen o piyadeler yolu tevazide ütküt falan mıydı takı? He. Belki bu piyadeler topunun işçi de en aşında ütküt bulup o yek bir pop gup bir de iş, bir iş isikip keyni kendine o piyadeler yok emez. Şuna Atlas kanununda şundak belgelengen. Şun kanunda umumilikni asas kıp durup mındak çıkagan tüzümle. Yalgız üt kitişikli mansanlı buludu. Onda olsa onda hesaplanmayızla. Çok o ben maşını aldı aldı üt ketken de mansanlı buludu. Dep çıkarıp koygan bolsa o yeni bir yeni bir kalısı de bir nesi unutup koygan piyadelerden birisi kopup şap bu dikeyini giyinip kalıga şu. O ne közde tutup tüzümü sekunmaydı. Şun ama yani şunun için Beymaşen'den bütün liniyeden ağırlı poğanda piyadeler. Enden mağımeyiz de belgelengen. Mandaki. Şuna bezdim de o karsanlı maşinalı on dayır ütüp on dayır tuğan. Emeliyettim o. Sıla, mansanlı meni versile. Ütüketsanlı ütüketeleysile. Şunda ko. Yani şahsen mesela bir piyadım da aldı aldı ütü maşinden. O jırak gitip oldu. Kalla aldı o ütküttü ben ko. Tu yok. Siz anın kallısı bir ışık yapıp keyni cügrü mansıyor. Ya derhal bir stu olursa. Ya gupit bir muyum iş çıkıp yapıp şaplı bir iş kıyıp tu yok sizi keyni giyansa. Sokan mı sokman mı? Üstem siz üstmem size. Manda ehval var. Bunu mu göz düşüyorsun? Şu an o her kalla da her kıl kıyal. Adamın inkası her kıl buludu. Ha, köpünç kişiler var ki ütüp gitken bilen bazı kişiler ütüp gitip hop keyni giyandı kalla var. Bunu gözü tutup şuna. Bütün liniyede ütüp oğanda endemanımız. Yol bir işinin asas kaydısımış. Şuna bazı dostlarımız tolu aparat çöp kalı kayıl olmaydı. Nime karsınız aparat yol diyeni. O ya da piyadeler tek piyadeler sızgın. Yolunun kırıkı çıkıp lan mıgan. Emeliyet karsınız cırak. Kallanızda o ütüp tutuk o ya. Kaya geçinmeyin torumuzu tutalayma ülgürme. Bunda öyleyimiz. Doğru ülgürsle hakikaten ülgüreleysle ağırlıkta. Çünkü siz bir toktap mangalanganlar için. Halde ki aşta piyadeler var. Keyni giyinip şop bir beş kaygan dek mağdıgan. Ürküp gittiğe adamlı var. Sokup kuyduğun yap. Şuna aş piyadeler siz ütüp oğan da endin. Mağımız. Hoş. Tönügen mi ben? Şu yol buydu tuğan şık kızacak durup da oydarını aldı. Yol buyunu tuğuydu. Beymaşen'de turuptu. Ben kilip tuhtudum. Kendimde laba baskıltı diye maşını. Ben mansamlı düşüme yedi. Bizden idaren aldı. Çünkü ağla yolun kırda. Lekin piyadeler sızgının üstü de. Ben mansam yüzdü. Yüz düşüme o parata atıdı. Sonra tuhtudum. Tuhtup kendimde laba vuru atıdı. Onu olan çatığım olmayı. Enek düşürüp aşkı kızacak. Ütem sile desem. Yok biz maşın saklava atkan dedi. Ondan sonra kaynalı giyinalı. Ay çıkanlı bomuz mu yine aparat tatı dolusu. Bir yey okumap tok. Dip kayna geçki kadem yenip. Rinşinde oğu çıkıp tuğdi. Endim mağandım. Eğer ben açacaktım. Mangalı olsam. Enıktın enık düşümende. Gerçi oğlu ütmeydi o. Ütmügen takdirdim o. Ütüşüm. Maşın tuşu ütüp dayını sorsam. Ütmeydi. Lekin. Ben minalı kakan olsam. Yüzde yüz aparat düşümende. İdarını aldım. Kaynağı çıkırıp ütüp endim mağandım. Ben bu kem kişi aparat uçurken miydim ağam? Düşmepti mi? Eğer dikkat kılmayı menip gitken olsam enıktın enık düştüm de hem sen okumayla kalıttım resimde gördüm hem karsam işki kız var piyadeler sızgının yolunun bir tuğan şuna ulan. Çöp kaldı. Şu an hazırımda dikkat kısanla aptızlar koç aptızlarım şuna o yol buydu tuğsanla bir tohtaydım da o karap mağamdı o mağamdı. Aşılı mı şu? Ne çıkartam aparat çöp. Tecrübe toplap şuna bir çöreğin koydu. Şuna hazır ben yol boyu tutsam da işaret kılığa mı kaldım? Mangmayım hem, ötmeyim hem, merhametçilim yanlı deyip aptızlığa. Ya babamız kendim gönlüm hem bunda. Gırbek durup kalkan basam kendim kayış günü aşk gırbek durup deme isim de yok. Ben bu maşını tutsam. Yolun gırbeki de aşk kırdı durup deme. Pes düşümüdüm kırda tutsam aptız gibi toktu de.
Toktuğandı, oy, deyip üzerinden girmek toğunu.

0: Mesela kendim hiç kadar masama şopur mal külüğü tip ben de ütüp küt vardı. İşte gep şu an da uşarak bulmuşsakmış piyadeler yaşında tokançak dedim. Hayl op kalılan gep. Abi ulu ötmeydi öyle ki sıla aparat kuşu bunda gep. Cumhur Üyen'in etrafında şunun olan kim var hiç kim yok tanla. He, o taldır buradan kadem çıkmadı ya. He, Cumhur Üyen'in etrafında ben vatkan dostlar. Ali Mali degen adam uçur biri otam dedim ben doğru. Kulcudun Abdurrahim taksi kam. Uçur biri otu da. Hoş ondan sonra yine uçurlar kara bakayım. Tur taksi Abdurrahim.
1: Ana oğlum yaşsın o altın şunun tamam bursun.
0: Rahmet rahmet.
1: Ha ne yapıyor? Garip yolları ravan
0: he. Buldu yine uçurların kurban can.
1: Yaşsın o altın can kutlandım ava uçak.
0: He.
1: Programın selamatine rahmet.
0: Rahmet sizge. Hemen ölüşkün Kızılçırak'ını kövmeyi yolunun oturdu oturğa ütüp gitti mi andın hoşumlu tepep cahimdi cim mi turvaldım yeşil çırak yangandım mandım bu minin kılmışım numar hatırlamdı bunun önünde Kızılçırak'ını besip ütüş hesaplanmaydı bunun çavukundan dep mu cermanı uçup kalmayısınız çünkü toktu aldınız hem cahiyinizde hem de çavuğundan kıldı digenge düşmeyi kalırsız de tuluk. Şunu da hatırlamayız. Lekin kızıl çırak çekleş sızıgının ütüp git geldiğiniz için hem de katına sakçıların havada yolda bulup kalsa berip sizge cerimanı koysa yine uğurluk bulurdu. Katına çıkanın şu maddesi bu içi. Ger çavuğundan kımadınız lekin kızıl çırak yanganda size çekleş sızıgı bak o. Toktaydı ya aşağıda ütüp gittiniz. Bunun da vazife icraçısı yeni kanunluk icra kagan buludu hesaplandı. Hoş ya da karnım uçurdu. Tavuz canının çoğbaza karab mangayın üstü maşılla bek köp azer deydi. Ha? Halık yolu şarıktan garip ki tosulup gitti. Tosuluş var deydi ablet. Buludu. Kanı ondan sonra yine vazlık uçurlarını alayımız.
1: Hayır, getirip yok, bozucu yol şey oluyor. Nöylen yol ya, garbayla ne oluyor, kurtar, kumpara yol ya, kara pahalı yolları var.
0: Hı, buldu da.
1: Oldu zengim.
0: Hoş, hoş.
1: Kârla yol vermedi, de kurgun cermana sakın paylanasın o. Resmi paylanasın.
0: Neymiş ka? Neymiş ka? Kârla yol vermedi, onda cermana koysa, kaylemesin, ne gel? Nimdep yol vurdum ben demek ki o ya. He? Nimdep ulu yol vurdum ben. Nimdep bana yol vermeyi demek ki o ya. Handa.
1: Doğru diyeceğim az adıcı o yaşadığınız maaşlar. Fiyatlı bak. Akşamısı değilsin bakın. Maşını yöndürüp tutsa kaç. Maşını uluğa çık. Maşından çırgıp da son kısmı aktarıp bir maaşlar. Cumhurbaşı'nın kuruyla. Ben hepsini çocukları bir yer geçecek ki benim sıkıntıları çeri yerim iniş etmek yapmam da anlamadı Allah'a değil mi?
0: Haa. Bir mi değil olmayı her kıl adamın var kallası da her kıl kıyaldı. Her kıl inkastı mağınlığın. Haa. Siz ne yedim ama siz ben sizi uçurtmak mı dedim? Mehmet Can. Maşını tokattım. Çoğunluğa çüşü aldı. Kilip çaplap koydu. Bu mentekı mağına mı hazır desem? Agahlandırış. Eşli mi bombaydı dedi. Keşte numar bilen şıkkız yiyen cahramanı çıkarıp koyup karan. He? Ben mongum desem eşkep bombaydı. Bu dike agahlandırış digen. He? Muşiye çap çaplan digen dep çaplap koyup muşunda iş çıktı azer. Şireli efendi. Biz bek bu yol bileklerinin karakterini dep gettik. Karan. Biz yolunun karakterini ikiye böldük dedik ko. Şehir çirki yollarını. Birisi hem de asas yol şehirdeki kol yolla. Katnaş besik buluduğun ahalle köp muşundak maşın köp mağdığan bir günde ekimi. Muşunda yol bilekler var. Bu yol bileklerini bazı tizimdeki kırgızdı, yengenli oduğunda kattık başkurduğun yol böyle ki. bu liniyelerde

0: İpek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
1: Tankıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tankıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundu mu mas kademde setilidu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
2: Hoş geldiniz dostlar, programımızın vakti hoş geldi. Programımızda devamlı sizler için hizmette bulunmuz. Nöbetçi muharrir Yaşar Yalqın, riyasetçi dostlarla Adilcan Ablımıt Seltürüp, yine devamlı programımız arkalık sizlerle görüşümüz.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar aldı bizi hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binasıda. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
3: Bürüyüz 7-4 Katnaş Sanat Radyosu. Yollarınızda biz hemra programımız.

Kadirli Radyo oğlanmışlar. Keşkin Allah hayırlı görsün yollarınızda. Biz Zemra programımız ne yaktırıp anlayışlar, kızgılık olan kardeşler. Samimi mülazımımız bilen sabır Allah'a hoşallık bir işleyimiz. Adıl Can ablamı da izleyip otur. Salamlar. Kettin.

0: Міне достар, достарымыз дамлық ұшырыла қарсақ, міне нұрғын достарымыздың ұшырлары программымыз башылыплайына дамлық кегіл тұрыпты. Хе, Абликим жан немі дейді ки бір аңлапы қайлы?
1: Яқшымысыз, реакетті.
0: Яқшымысыз. Мен
1: сіздің мәсесі мақсын. Бұл шынымырлық мәселінімізді ұшыры мәселерді де бұл немі мәселен әне. Маға келдіңімді президент астын істілдің
0: Bu noça tişin deydi. Maşın yötkeş uçuru kesizi kilovatkan. Şincan cavucunun evetken muşun numaralık maşın maşınağını yötke mayolun tosu aldın birisini aldın tosu apsa ya maşını tosu apsa çıkanmaptı dep yötke degen uçuru ke. Bu kandak aletsiz kep kaldı degende muşu numurga burun sizin telefonunuz bağlılık engel doğan çağda telefon numar diye yege sizin numaranız kirgizlik şunun için bu numarı da muşu bu numarını izdise bu numarının ilgisini izdise sizin numaranız çıkıp durukluk şunun noçu kagan çağda muşu şincan cavucingdin tarakı tekşürüp mesela Yor sen telefon kılıp ya ki yorsa IPP'de takışıp kalan bolsa şu maşın noça kıldı o haklıymaz çıkan mı demdi. Şunu olan sizi küçür kilo atka ahval. Hem bu maşın tunumayım ama benim namım demez diyişiniz mümkün. Doğru hem de numaranız ne burun işletken bu başkala işletken bolsa belki şu numar burunmuş maşının bandın kılıklık bağlıklık. Şu an akında kılsız diyen de. Çekiyorsun sağa bir yere, ma o muşunda uçur ki vardı da benim numaram, ma telefon numaram, ma maşındı ben tanımayım öyle ki ma muşunda uçur ki vardı da sana zayıf almıştırıydı da. Özgeç bir de. Ulan da. Hoş, ondan olsa yine uçurlar devamlı karayımız, yeni bir uçurunuz var ki.
1: Görüşürüz buldu, devamlı patriyada benim çıkartımı, heyecan çıkartımı sürdürüyorum.
0: Siz görüp dursunuz da ha? Buldu. Aşında kılın. Çevgen soğuk basınız mı şu maşinden başkalarının maşinesi ki şu sizden numaranız bağlanıp kıp. Ya sizden numaranız burun işletken olsa şu peti ben vatkan buluşum mümkün. He? Ya hata bağlanıp kaldı mı buraya numara aldı ki inip kıp. Basınız hoş yapırdı. Rifat.
1: Ben doğarsan bir yoldaşım da araban. Karakteresim de araban.
0: Buldu. Ahmetcan bir adresine evetipsiz bunu ben arayamayım mı? Bunu ben arayamayım. Şu katına sakçı yorulurga, Şıgukı, Adis bölümüne kırıp köyüstün sakçılar arayıp. Bulam da. Hoş, Bekir Efendi.
2: Adılcan bir sınır şıkılsana, onu da yiyen kayyini.
0: Rahmet, rahmet. Yücüngey terep, Karamangan'dan maşını selpel köpken, Bektosuk emez, tepuşur yolup da olmaz selpel. Bulak 5 koçları, Tengitak, Cula, etraflarda maşallah köp, altın bulakların etrafı değil. Hoş.
2: Adılca yakşı mı?
0: Yakşı mı siz?
2: Ben benim uçurumu kaç kadar vereceğim o canla. Ben doktorhan keyfi değilse maşinemin şanhı olsa Allah.
0: Oho, siz tıkçı, turvat siz ya şeyde. Ma conlu yiyen adrafı da kitvat kalla, bağımı dostlar, men bağdağlı bırı, mağımı. Öyle ki apısını davalatkılı kegen anlık uçuydu dostumuzdan maşinsiymiş çoğunluğu yiyen şuya da elimpen birinci koca diye yedi toktap kaptı tok yok ekri biteysem ekremedim deydi bir yerden kısanla aşağı taraf ki yıkırak ne et ki kaysanla git vatisla dostla bir uçur begen bozsanla saklayla uçurunla ne ha. Yeni uçurluğa karısak, alıca yakışma Tianshan Lujudin ikinci doktorhana Halık doktorhanasına ciddi kesel ilip mangan itibak yolunun astı tosulup gitipti ki şu yada halık sakçıları bile yardımlaşıp aldın halık sakçıları yardımlaşıp aldın yolu içpedi kızıl çırağını besip öttüm şundak ehvalda aparatka çüp kalsam kandak bir trap kılma edepsiz. Bu kıl ehvalası da siz muş doktorhan bağan deyken doktorhan yuvarlığında siz yuvarlığın emez çoğuzu hoşuna ama sakçılar yolu içip et siz meni verdiniz. Bağan deyken Doktorxanda aş bimarının tekşürüş kağızları hemen resim gitatıp akçan o bimar üzdü kalı demez mi o? Siz aş neyse ama resim tatıp ilan tekşürüş tekşürgen suretle yani resmiyet bicegen suretle mesela bu tapşuğun aş neyse ama hemen saklı bilip aşı etretki berip kanun tüzüm farcı kığı kırıp kanun tüzüm şansı Көз тоңмаймыш та жидикесел эп маңгайынчакта сакчы мөлөс беге мен ма испаттап кысаңыз

Android'u da hem de. Şöyle kıydı da. Ulan da, muşu da adam kutkuzganda dostla. Çokun muşu aşı vakti aşısan de aşacak dike ya. Doktor hanga apagan dike tapşırgan, pul tapşırgan, kösetken muşu, kesel kösetken ispatlanan emmesini jıgıp koyup apasanla buldu. Bir tıra kıpırdı. Çüp gülüp iki gün deyken ki bir ispatlını götürüp ana ama hava ama ne ama muşu dedi sağlık anlaşmaydı ama. Çünkü aparat küçükken vakit ba, doktor han bağan vakit ba, emmiz enik ba, sen sıfır. Mane ne kum sakımaydı. Tep koyum sakımaydı. Yeni uçurla karşısak baya izip içeri vettiniz bol demdi. Ya kendi ayında düşen çübeğimse kadar okumayı kalmışsın deyip mağarık ki meslet ve genç ağda aşta okaldı ki edem. Düşen meyvat kalmadı deyip ço. Düşen meyvat kalmadı deyip aşta tepsili деп китер кедим. Балки мен башкаларга алык бактын алганда ки жаап токтоп чык чайлап кетти деп калса, лекин билип алсын деп ошондой токтолуп калды экенбиз. Шуңа мындай кеп. Эне ашы түшүнмөй калды го айна. Шерли апанды. Эне калдысты кайлонмай калды абай. Амал жакшы, ашында кеп. Мен азыркыдек жидди куткузуш маңдоо мәселен шунда ама. Yengalodan turba sak takışı da mesela o kesel vakti da bam sak futkuz bulunmaydı o. Yengalodu dedin ki muşunda karakteri muşunda hem de. Bir mi degil olmaydı. Bugün bakmasa ayette bir çukurca menip kalışı mümkün ya yo yo cunun maşası menip kalışı mümkün. Ya bir üstü mümkün. Her gel ihtimallık ne oluş gerek o. Hoş yine uçurlardan. Kaşkadın yol havri. Besem Kaşkar Kerem Bakka aldıga. Keldim koş yönlüştü yolla araban. Uşak dokup yolu şur biri otamsız Ruzcan. Agahlandırış mı ya ki farkın çıkamdı. Mavu talını çöndürüp koysanız da bir talını öve etip siz. Bu talın mı mı ne? Gavucudan kuturuş. Sizin başınız Kaşkar'ın ki Çavuyan koçısta. Abrat koçup siz. Siz mi kalay mı kan toktat kalıqınız üçün. Cumha Halk Cumhuriyeti'nin 63. katnaş bir hatalı kanununun ki Cumha Halk Cumhuriyeti katnaş bir hatalı kanununun 63. maddesi gıhlaplık kalıqınız üçün bu uhturuş kılındı gıhlaplık kalıqınız uhturuş kılındı 15 gün içi tapşırı bittin kaç kaç aylık kuancı çoğutungalıcı şireli sakçı diyen tenzike tepsiyle çöndürüp koydum. Bu uhturuş mani muşunda katnaş kanununun uhturuşu. Yani bunu kanda görmez. Yor yorsa IPP çıksak çıkıdı mesela bilemezsek. Mançı numar mançız koy. Resim ispatı ile çıkıdı. Hem de adette Cumhur Halk Cumhuriyeti katnaş bir hatalı kanununun 63. maddesi asasen waiting. Muşu tarmaklığın mezmunu. Yol boyda toktuş bulmaydıgan yol bölgüde avtomobil toktatkan dep 63. maddede 200 köy cerimane numar tatmaydı. 200 köy cerimane dep ba. Şu 200 köy cerimane hem de şu. Eğer Yangonlu'dan bolsa şu Halk Cumhuriyeti'nin katlaş bir hatalı kanunu diysen şubat yok 38. madde dep ba. Bu şunu bilir bilen la. Bu da o karsanla. Lüş sen diyor 63. madde olsa 200 köy numar tatmaydı 200 köyla. Hem örümçede 100 koy koy hem de 100 koy çürüp egen. Ma o asasen başka yıl okşumaydı tözüm boyunca. Bana hemen 200 koy. Dep bilsek buldu. Eğer sen şubat ya 38. madde bolsa numar tatış bayır. 3 numar tatıp 200 koy cahilim adı. Muşunu bilu olsa okturuş tüke tonjudan karapla. Bana bunda yaptı o. Hani yeni birisi yol, yoluna karakteri karayımız. Abi yani kudak yengalludan boz 3 numara 200 koy. Vaktlik tok tutup da 10 minut kıç ek etmeye çöp kaka aparat olsa şıkkız koy. Numar tatmaydı. Müşne gel. Hoş yine uçurlar karayla. Gülbekrem hanımının bir uçur bak ya. Eğer de maşında kesel bu. Sakçılar yol içmeme çırağını büsüp ütüp siz digendek ispatla ulan temillep kısak. Bunu mu cüvvet kilolu? Sakçılar asasa yolu içip burada.
Bunda əhvalda qazlar

0: يبقى يلا المهرة ان شاء الله غصب شان دان ما في تعالى غصبات ما شو خان خالي القلت بقى كيف ليك أفضل سبت يلا روا ما شو مختلفان كيف توصف يا
1: رحمت Eysan aman efendim ben ba deb siz numarını sizge vetip koyduk bir körüşüne telefon kılıp emse körüşü yutup bir kek gittin he numarını vetip koyduk Eysan efendim Ahmetcan çözücü
2: görüş yetkettet adıcan adım lankodun altaylı olan şu ekamdan sürümse aydın geldim şeyden kodik ikramı yolla hatta sefer havancı mı ama siz kosaldıran mı kan burada kırıcan tutan tutar sulada alçı çıkmaş mı kalırdı kan Sungiyen bu bak, taksilip kutuldu kereksi.
1: Buldu, onu musun apaksın?
3: Hocam hocanın etrafını, medavdaki uygun apkiler pek çok Her filmin apkiler çok sıkı.
1: Buldu, Rifat. Rifat siz hali yakışı uçur bir vat siz yeniden koşuldunuz ya. Bugün hali yakışı, mangaş yakışı uçur bir vat siz, cık bir vat siz. Rahmet Rifat, Rifat. Devamlı oyunda programımızı katlaşıp uçur bir turun ha. Yine uçurladın bu ay taksi deydi.
4: Bir sayesinde oldum ben bahçe yaşadı.
1: Valla gitip kapsız dev yedin ne? Çoluyu yendin. Doktor balını tuncuk kalmağı tes. Tuncuk kal tas kaptı dep kapıp git kendi. İlmi gül. Şuna ama. Bu şu yukarı bayağı uçurlarını ağlayıp benim başımda ötken bir resim kep kaldı. Benim küçük babam doğduğum vakitte yanımda atamla bağı öyde. Anamla ensirep, ensiretmeyi mi deyip açam o telefon kıp açam kep boğuca ayal bop kaldık. Ondan dolayı doktor kanına aldığı kesek maşinin içeceği kırısı bulmaydı dedi. Şimdi olan beni çüşüp, menip Kırgıdak alım kalmadan. Talaşta atıştı. 5 minut ütük etti şu yerde. Kiyin doktor hanının yenideki dükkan açılgan bir takımız. Mesele çıksın. Meyi gibi bulay. Dep kepil boğandan ya kırgızdı. Şunu dikin toğut üyü. Ba binanın aldığı kegende. Kelgendi la. Toğulup gittip. Doktor hanındaki Tazlık açışla kötürüşüp oran ülgegen tuğut uyge. Demek ki. Şu oğlunuz makçan çoğup ketken de hazır he. Bu kipinizden anlap hem de. Bir ilgi bir yumur vat şu isim kip kaldı. Doktor kanını aldı da. Tuğut kip. Vay hızlanma, vay ötken de bir ayal mı, bir bulutu mu, şunda oldu ya, bu doktor kan dediğim, bunda işler bop durdu, dese doktor. Vay, vay, umum mentim dediğim de. Oğlun salamet çoğun oğan da hazır he, bir yek bol, un, azın 10 yaş kırdı dedim onu he, 10 yıl burun kışke. Bazı da işte bu kaldı hem de şuna. Doktor hanım işçi mi ravan bu musun maydı mesela biz daim dem doktor hanım alıp turvan manla tosup turvan manla maşını kalayım kan toktatman bu işçi ravan bu musa bek ciddi kildiğin keselli var 5 minut burun ekesen olmam amal yok dediğin çağdı bu gepni anlığan degik azap aslında keselli var şu ravanlık kapalatlı kılış gerek doktor hanım işçi deşi etrafıdaki yollağı çokum belki bu adam muhamde hizmet orunda talepni çın orunda şu çın koygan talepni şuna kıpkakan buluşu mümkün bu şuna ehvalda biz bağıça yuvarlayınca telefon kılımız telefon kılıp bu şu ehvalını deyimiz doktor hamle alakalı bu şu siz maşinin kep şıkını aldığı kep boğuça bazı da cicin kanalı doktorları karıbıtına çıkıp da yapıp durdu uçaksız mesela da bir marakı nispeten kolay oldu de Ya doktor maşinasını bansanla bir vasıla ekirik tutu işçige. Aldıkla ekildi tarak turak çüşüplama neydi karavat var neydi orunduk var neydi lünçü var hemeni biliyordu. Toğrulap durdu hep mağdan gibi. Şu anda bazı dem ciddiçilikte bazı işler kalıgı gelmeydi o ciddiyleşip gidip. Lekin şunda çağda zırak temkin bulup işten yolunu biliyorsak tekimi onay buldu bu çoğu işler. Mesela.

0: Ben, şahsi
1: Hani ki ben bugün kesin süper maçta yeni temperatür kulak öyle pişmanken. Çünkü ayağım maçtan uzun bir çıkıp toplattınız. Bu da yakın hoten gibi bir kentek gibi de. Hotelim konum değilim bugün törtte atanın kutunun suyu var. Eğer su koymasak olmaydı. Mış bayramda beni bir müstakçı maçamın herkese koyduğum düşen. Bugün çıktı çıktırmak pişti mi demedi. Bağımsız mı dinledi? Aksa öyle tutam öyle temperatürü pek tüven bulak gibi bir ağrıca.
0: Esta. Siz ma bayramda bir sıfır ticaret kavulay dep oylaysız kıraklı. Ayalınız ayada seyli sayat kip kesek ummamda digen oyda. Ortaklık kilişen kapslandı. Düşen soptu keslim abi. Hep de digen nam kışka taz kızıydıgan çağı hem de. Ne ma devlet bayramından ki lassı da buludu hem sayacılı kesse. Şu şu 7 günde kıranı bis minvasan sayacılı cek. Kışka da baza yakış çağı hem de. Şu 5 gün hesaptım abi şu gün öttü hem de. Şuna ama siz anda oylayısız. Me arlaşmadım bu ışık. Hoş yine uçurluğa kara bakayla yolunda olsa ha. Kege uçurluğa Nebi canının buru uçuru bakke.
1: Sağolun, yakışım atış tamam.
0: Yakışımsız.
1: Yok abi, abi yollan çıktı. Sen atan. Bazen atıyorsun sen verken ağzını. Kırık maşını. Sayılı bakarmış. Tuzak etten.
0: Bulut'a rahmet yine uçurladın. Rozcan.
2: Salam bir mi yetişti et abici ata yakışı yukanda avalı yakışı avalı rabbet yemişsen
0: bayramlı
2: o mübarek olsan.
0: Rahmet.
2: Kışkadı yukarı versen kışka taktı verip gördüm koşun iş yollar avanken. İsrahına karşı giremedim.
0: Bulut'a rahmet. O halde mi nakış keçilik yukmağındım keçikip kalmam ben bağış durayım işte. Ben bir erip kep buldum. İsa efendim.
1: Ha Rüzgar, otellik birader kim? 5'ini 10 kapatıp koydum cuman.
0: Şunda ama onuşap otaldı mı abi? Gekki mi doğa? Gekki mi ne? Malak köp rahmet, maşinamla otaldırıp beydi köptün köp rahmet. Bu şunda isil ademle bakken, ben üçün şu ağınem gibi bir rahmet eğitip koyan basanları yasakçılar. Maşın numarı Şin Eyti 4414. 4914 деген такси шопырга көп рахмат шу ага инемге деп сиздин тасирлинип тумун э Айсана мапанды болду сизге бир мукапат берип айтайлы ушу байрам күндөрдө ушу жакшы кылганыңыз үчүн буланда сизге мукапаттын ним берсек болот сизге азыраак сактап туруң э мага илан автоматик убакыт тушуп калды Hazırla kayıt kilimiz.
3: Beijing vakti saat 20.
0: Siz gibi şu Ahmer Vahit'in mukabatlarından biriyle hem de taksi maşınınız ne pat pat boyan kuttur siz dola. Ama uygumu ançı mınçı bir un gürüş ekirmişsiniz bambaydı kıran. Siz gibi de şu Ahmer Vahit şirketi temirlegen şu soğudun bir eylik köngünüz ki. Ma layık bu musun mu? Layık da bu musun mu? Kobul kakayız. Telefon numaranızda evet yutun. Ayalınız ödüküle hoş yok kalsın. Bana bir radyo ödüküle mukapat kıptı ki. Ahmer Vahit'le uğurlaştırıp da dep. Ekirseniz hoş yok kaladı kana. Okştop, lakmelini itpes, mi fen polon dümleppes bir. Yep, oturup bana. Teti bakmam siz. Siz nikem karam. Bu polo yap bakma kadar. Ahmer Vahit'in gürücü de demek ki ben. Telefon numaranız ne verdi ta? Rahmet siz geldi mi? Ayıttı bana. Ayıt desek uyut da yapırdım da yakış kıptı bana. Şu bir konda kılamı da tuğa adamın ihtiyacını ravan kıldınız. Ondan sonra telefon numaranız ne verdi ta? Sen Dongbi'den Şincan daha şöyle ki karab mangan ağırlıktı maşallah bek köp dedi Mehmetcan Piçan. İşten çüştük hem de yol uçur yok. Deydi o Rıfat Bob diyor kıvası. Bağlar bağmını çıkıvatı da.
1: Yaşımat iş kıvar.

0: Bolu da Abdurrahman
1: şey. Abi ben uzun vakit yokup git. En bir peyda oldum ne yakak.
0: Oy ne de yokup peyda olduk çıkıvattı biraz
2: Musa Can. Abi de yaşım o yeni şey yani donu çalışıyordum.
0: Bir rahmet sizge
3: Abdurrahman. Büyük et ve sep kapı da yolu kayarıyım. Şimdi ne de? Sağında on yolu yazdı, sende on yolu yazdı kalep mağdur yolları var.
0: Buldu. Kaşkar'ın yolu şöyle. Beykoy yolları var dedi. Midon maşın bazarda Midon şimal yolu var. Kılıç bunu kütükçe küçük maşınlar sel köp ma yolu dedi Musa Can'ın okçu orada. He? Buldu bak ya uçurumuz rahmet. Hoş.
1: Ha abicim otellik brother kim? 5'in 10 sakaysı koydum cuman.
0: He abi hem kuşur ki. Onda olsa ma uçurumuz ne? Yolu vettik hemse. Kapatka. Ah mervayet. Ah mervayet. Ondan sonra yine uçurlardan devir meydan etrafı da Abdümobullah köp tosluş sel bel astı dedi. Yürüyüş sel bel astı ki. Bunu da yine uçurlardan Abdurrahman Şemer.
1: Sayılıyor musun kuantoy çöresin hazır İspanya'nın kısırını köyüken geldin. Yoldun başında bek yete. Bilet asla.
0: Bolu da rahmetsiz gebe gavuşun ozga.

Hürmetli radyoanlıqış dostlar, anlavatqan anla bir yüzyatıdı tüt, Qatna Sanat Radyosu'n berilvatqan Tantarbiya ve Sağlamlıq programımızı. Tantarbiya ve Sağlamlıq programımız, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqo əptisi Sılo Şöten Dımas Qadam'da anlatılıdı. Programımızı Sılo Şöten əptisi dım anlaşanlan karşalımız. Rodavçı çelişiş masabıqı meydanıda New Shenran oğusuz şiraitini özgertip, ğalbi kılıp, devletimiz Rodavçı çelişiş komandasının Asiya Tanarket masabıqısıdaki tonca altın medalını kolağı geldirdi. Mengu bu Asiya Tanarket masabıqısının Rodavçı çelişiş türü masabıqısı 10 ayının 2-ci gün ayaqlaştı. Ayarlarının 78 kilogramdan yukarı ayrımızdaki lahal kılgış masabıqısı da devletimiz mahiri New Shenran Korea mahiri Li Shuanji bilan musobaqalashib, o'ngsiz sharoitni o'zgartirib g'alaba qilib, bu navbatlik Osiyo tanarkat musobaqasidagi davlatimiz Rodavchi chelishish komandasining tunja oltin medalini qo'lga keltirdi. Musobaqaning boshlanish bosqichida New Shenranga jazo berilib, raqobatchisi unumli nomorga erishdi. Buning bilan musobaqa bir mahal pasib holatga tushib qoldi. Hammaylan Koreya mahiri g'alaba qildigan bo'ldi deb o'ylagan chaqda, faqat 26 sekunddan keyin New Shenran raqobatchisini tutup, orundan durup, keskin alda texnikisini işgizilip, bir taktiki bilen toluk numar elip musabıqını akırlaştırdı. Musabıqı vəziyetini özgertip qalbi qaldı. Musabıqıdan keyin New Shenran vaxtınca arqıda qalgan bosumu özünün alaqızadı bombastıqını büldürüp, bombağalıqını büldürüp, şükini Xanchi Erlanın 90 kilogramlıqla ayrımısı boyunca mis medalga erişti. Musabıqını ötközgücü tərəb Yaponiya komandası Rodavçı çelişi şəxslər türdə üstünlükdən namayan qılıp, cəm 8 altın medalga erişti. Taekwondo turida Ma Jingyue üstünlükni egallab, ayollar 49 kilogramlıqla ayrımısı bo'yicha altın medalga erişti. 10-nji ayning 2-nji kuni Mingwu Asiya tanarkat musobaqasi Taekwondo turining ayollar 49 kilogramlıqla ayrımısining hal qilgich musobaqasi ayaqlashdi.

0: Hürmetli dinleyiciler, dostlar, anlayabildiğinizle bir kez yetti. Tüt katnası sanat radyosundan beri vatkan ten terbiye ve sağlamlık programımızı. Dostlarımızdan köple fikirler kepti. Radyo dinleyiciler dostumuzdan Cevlan bir avazlı fikir verip de. Cevlan avazlı fikirini anlayınız.
1: Her yer yettirici yol çırına iştirak edin uçuyor. Gençlerle dabazanın ağırlıklı koşuşum işte. Ama herhalde takken olsa avazını yaptık kaldım.
0: Rahmet.
1: Bilemedim. Avazımız her şeyde de yakınlık. Yakınlığın avazımda yakınlık.
0: Rahmet.

0: Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, səpırınızda biz sırdaş proqramımızını anlayışanlarına qarşalımız, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpırınızda biz sırdaş proqramımız için can radio televiziya stansının yan taratqa əbdisi Siluşi Tengdi Masqadamda anlatıldı. Dostlarımızdan proqramımızın Siluşi Teng əbdisi arqalıq anlayışınımı qızğın qarşalımız. Dostlar, bugünkü proqramımızda tövendeki məzmullarını uğrulaşdırdıq. Aval, növetçi ayırpılanğı çıxış rəsmiyetini bir gün burun becergil buludu. 10-nji aýynyň 1-nji günüden başlap, Şinjaňda ýene bir gitimlik istimal belti tarqytyldy gatarlyk uçurlarynyň täpsilatyny anlaýsylar. Radio sayahat sahipimizde demeliş mezgilide Ürümçi etrafını sayahat kılışta aldı bilen sonji şehrini tanlağın digen mezmun dikkatanladı buludu. Xeynandaq bolsa dostlar, emde dikkatanla programımızdan tepsili mezmunlar da bolsun.
1: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
1: Dikkatanla seferinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
3: Sapırınızda biz sırdaş.
2: Sapırınızda biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
5: Oho, sapırınızda biz sırdaş.
0: Şondaq dostlar, sapırınızda biz sırdaş programımızını devamlaştır attığımız aldı bilen ve için supumuzga kegen ufçurlağı bar karotteyli dostlarımızdan. Şinfu, mem yaxşı.

kulak selam. Mana bu Sayram Kölü'nün kırgakı yengil urulgan avazı. Mana bu Kanas Ormanlıkı'nın tarqalgan Küz Şamılı'nın akkıyın dereklerini sipap ötken avazı. Mana bu Toy Kalıla'nın yaylaktaki erkin yaylışı vatkan avazı. Güzel Şincan'ın bepayallığı onundaki tağ deryalarda. Köllerde. Şunakla her bir öz avtomobil sayatı yoşurumda. 174 Katna Sanat Radyosu sizge her vakit hemrah bulup sizni yol ahvaldan vaktide haberdar kılıdı. Seper liniyasını muvafık planlap çarçap avtomobil haydıma. Medeni sayahat kılın. Şincan'ın küz pesildeki romantikliğini koldun bemey, Tianşan'ın canubi ve şimalıdaki körken menzerlerini hangıcı tamaşa kılın.

Hürmetlik radyo anlıqçıla, keşkinler hayırlık bolsun. Hayırlık akşam programımızda oranlaştırılgan yıqımlıq naqş köylerimizin yaqtırıp anlaşılan ümit kılmız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni tıratqo apsi Sılu Şütin namaz qadamdan aldıldı. Programımızın Sılu Şütin apsisinin anlaşılanı karşalımız. Dostlarının programımız oranlaştırılgan naqşlarına anlaqış, yorubatkan yol bilaklardan yol uçur berip men işinin karşalımız ve işin spomuzun numarı bolsa XC1074 FM, XC1074 FM.

Beşin supamız kelgen uçurlar qarsaq Zühre xanım özünün yaqtırıp anlavatqanlığını bildiribdi. Qashqadaryodan Şingfo deydi Yaşar Jon. Ke, tijliqma. Qadirlik növbetçi muharrir sizmi tijliqma. Xush kelibsizlar qarşı alımız kelgen qadamlaryňyzga merhaba deydi. Dawamlıq yaqtırıp anlaşyňyzny ümit qılmız. Onuň başga Sabi sizni qızğın qarşı alımız.

Qadirlik radio anglıqçılar, bugünkü programımızın Roza Hamud bilen Hemra Gül Abduqadir orunlagan Bugün Bayram namlıq naqşı bilen başlayımız. Qini, huzurunla da bolsun.

Davomli qo'yishni supamizga kelgan uchrlar qarsaq Zubayda deydi Yashar jon aka yaxshimi? Kashlikingiz xayrlik bo'lsin deydi Zubayda sizga kashlikingiz xayrlik bo'lsin. Programmamizni davomli yoqtirib anglang badam taksi deydi. Qayinda ahvolingni baland tudinglimi Yashar jon? Men davomli radio oldida ish qilib, attigan riyosatchi Doniyor Mahmud programmini boshlagan vaqtdan boshlab yoqtirib anglayapman mana deydi. Demak, siz attigandan boshlab anglagan bo'lsangiz, bizning programmalarni to'liq anglabsiz ya. Rahmat. Onun da başka Machine Food deydi. Bugün işlepsiz yeni cepa çekidigan buldunuz. Fukam salamet bulun. Kadirlik nevetçi muharrirle. Selam salamet bulun la deb. Machine Food bugün örgeşkam işlemini. Ben işledim. Ben. Yaşar can. Kaptar, sizning mu yaqtirib anglayotgan uchuringizni topshirib oldik, lekin ma siz degan naqsha bizda yo'q ekan, ha? Agar bo'lsa chuqur o'rnashtirib beradimi? Patugladimizning ovozi uchurib ekanlar baqayli. Yaxshi patuglada, siz o'zingiz yaxshimi, salomat edingizmi?

0: Davomli qo'yishimiz Spomskga ham uchrlarga qarasak, davlat akamizdan bir ovozni uchirib ekan anglab qo'yli.
1: Ha, prezidentni chetda avvalom yashar.
0: Yaxshimi aka, tinchlikmi, yaxshi turdingizmi?
1: Ammo
0: ishda
1: ishonmasammo, lekin prezidentni chetni ertaga kech chiqamayman. Mana hozir chiqqan, anglayapman. Sizni tanishtirishman ammo.
0: Armog'aysiz aka. Davomli yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Tortaksi hürriyet aydı, tijlik mi yaşar can? Şu, sizge salam, hınan garbi yolu koş yılıştıravan kendiydi. Tek öy kaytmap sizde, bugün bek etigen çıkmap sizde karganda, he? Do, ekval karganda, he? Turgun can efendim.
2: Salam, bir gerçekten, siyasetle yaksın mı, şofurdosla yaksın mı?
0: Yaksın mı?
2: Türkiye'de yaksın mı? Teyzulat'ın yolu kavri, bu işin yine altın, yeni marifi dağrısına alsak, Teyzulat'ın sıfır, bir gerçek karşılığınız diye yerkerce.
0: Bo'ldi, rahmat yo'luqchiro bayginingizga. Shingfu deydi, voy men xato deb qo'yibdiman, yasharjan deymada, bajab xijil bo'ldim deb. Ya xijil bo'lmang, ish qiz yo'q, hammamiz o'xshash. Va bu yon degan do'stimiz.
2: Siyosatga qayda avvalam bilan tudingiz.
0: Tijliqma, tij tudingizmi? Rahmat, sizni musho.
2: Hammadan bayramlik almoqchi
0: bu. Xato emas, top to'g'ri deyman. Bizmi aram olamiz. Lekin sizlarga mulozamat qilishni to'g'ri tepib mikrofon oldiga kelamiz. Bayramda dam olmay mushtaq olmishib turib sizlar uchun mulozamat qilamiz, xato emas.

Tortak seviyorum da. Ya o deykeni hemen kaytırmaz. Lakin şuna bolsun salametliğiniz dikkat kılın. Deyken kaytırmaya pul tapımaya da. Ya o deykeni hemen kaytırmaz. Lakin şuna bolsun salametliğiniz dikkat kılın. Deyken kaytırmaya pul tapımaya da. Salametliğinizin çatak çıksa o vaxtı da. Agun gütemeydi avu. Şunun ucu. Baldur çıkıp. Çıkarak pul tipep aşı. Baldur kırıktırganın işini kılın. Be keş kanman hazır mı? Saat 23'ten 17 minut ötti. Ama da keş kalsanız bulmaydı. Ahmet Niyaz, Karkaşlık dedi yaşar yolkun yakışı mı bizim yaktırıp anlatımız da. Ak ama nakşınız ne men izde pek ayıp opkası programına vaxta kara bir oralaştırış kılay. Abdurrahim Can dedi yakışım siz yaşar can Kaşkar şehrinin medeniyet yolları koş yönleştir avan kendiydi. Oldu rahmet. Karısı dedi, muşunda çaldım radyo çıkırken ya. İşten düşmem sesle dedi. Ya biz işten düşmemiz de he.

0: Sanat Radyosu köpçülük bilen birlikte güzel Şincanlı sayahat kılıdı. Hem meylenin devlet bayramlık dem ilişini, könüllük ötküzüşünü ümit kılıdı.
1: Şincan Radyo Televiziyasından C107.4 Katna Sanat Radyosu'nun hayırlık akşam programımızın devamlaştırmamız. Programımız Şincan Radyo Televiziyasından yeni tıratkı abdisi Sılı Şitin'in maskadamını aldıldı. Programımızın Sılı Şitin abdisi de mağalışanlarını karşılamız.

Minnettarlık, çin kalıp öz ara kollaşının asası. Qadirlik dostlar, sizge rahmat etkin bar programımızın yaqtırıp anlaşanlarına karşalımız, mən Qadir Yaqaysar. Dostlar, programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əbdisi Sülüşü Tengdi Maskadam'da anlatıldı. Programımız ne Sülüşü Teng əbdisi arqılıq anlaşanlarına mı karşalımız? Dostlar, bugünkü programımızda tövendeki mazmurlarını uğralaştırdık. Örümçi şehir ahalları özge xas şekillerde devlet bayramını xuşal xuram ötküzdi. Vatınımızgi baxt dileyimiz. Şincanlıq yaşlar Tiananmen meydanıda devlet bayrağı çıkırış mürasımıga katnaşdı. Bayramlıq dəmilişinin tuncu günü saxçılar ammının kalbini illetdi. Qadirlik dostlar, əmdi deqtanla programımızın təpsili mazmurlarda bulsun.

Yaqınki bir necha kundan buyon Urumchi shahar aholisi o'zga xos shakllarda davlat bayramini xushal-xuram o'tkazdi. 9-oyning 29-chi kuni Urumchi shahri Meydon rayonidagi Kazvan Mingyu maydonining Sodi ko'cha rayonida yangi davrga madiha o'qib, yangi masofada jasorat bilan ilgirlaymiz. Bosh temasidagi bir maydon men va mening vatanim bosh temalik Qayshan faoliyati jo'shqin o'tkazildi. Men va mening vatanim bir daqiqamı ayrılalmayman. Balalarının jaranlıq, yangıraq avazıga ägişip, paliyat başlandı. Her sahe, her kesiptiki amma tertip boyucu koşulup, skripka, bas skripka, elektronluq piyanino qatarlıq çalğılar və usulçılarga maslaşıp, tədrici əvcigi çıxış şəklidiki xor arqılıq, mən və minin vatınım namlıq naqşını əvcigi götürüp, nurğun şəhər ahallarını özlükudun xorgu koşulup, Xorg'a qo'shilishga jalb qildi. 9-oyning 30-chi kuni Urumchi shahri Saybag rayonlik partiya komiteti tashviqat bo'limi, rayonlik madaniyat va tarbiya va sayohat idorasi Tavalik rayonida davlat bayramlik bosh temalik Qayshan faoliyatini qanot yoydirdi. Faoliyat naq maydonida kadrlar, amma, adabiyat san'at toyanchilari, yoshlar, o'smirlar vakillari vatanparvarlikka oid tipik naqshlarni birlikda aytdi. Jo'shqin naqsh sadosi ko'chalarda yangradi. Ko'pchilik naqsh sadosi orqali vatanparvarlik hissiyotini ifodalab, katta davlat bayramini xushal-xuram kutib oldi. 9-oyning 29-chi kuni kechqurun Meydon rayonining Sandoba bozori, Sandoba kentidagi 164-yezi yo'lining shimol tarafidagi piyodalar yo'lida chiroqlar chaqnab turardi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip İpek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitadigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Әмді аңлайдығыныңла қайырлық сәхәр программысы.
1: Қайырлық сәхәр.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde memleket boyunca ilgar asasi katlan partiya təşkilatı 1918 yılı